Sosyal medya hesabından zirveyi değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara zirvesi Türkiye'nin NATO'nun güvenlik gündemine yön veren merkezi bir aktör olduğunu göstermiştir, dedi. Erdoğan, Trump'la yaptığı verimli görüşmelerin somut neticelere vesile olacağına inandığını belirtti. ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'daki NATO zirvesi dönüşünde uğradığı İngiltere'deki Mildenhall Hava Üssü'nde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Trump, Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Türkiye ile çok iyi ticaret anlaşmaları yaptık, Türkiye bizim için çok iyi bir ortak oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekten harikaydı, dedi. Trump, NATO-Ankara zirvesi için birlik ve beraberlik vurgusu da yaptı, toplantı pek çok sorunu çözdü, gerçekten çok başarılı geçti, dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ile ilgili açıklama yaptı. Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvede önemli mesajlar verdiğine dikkati çekerek, Cumhurbaşkanımız transatlantik bağın korunmasına verdiği önemi bir kez daha vurguladı ifadesini kullandı. Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin NATO'ya güçlü katkı sağladığını belirtti. ABD Başkanı Trump'ın Katz'a açıklamaları memnuniyetle karşılanırken, savunma sanayine yönelik tüm kısıtlamaların kaldırılması beklentisini yineledi. Yunanistan'ın iddialarına net yanıt veren bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit olmadığını bir kez daha hatırlattı. NATO'nun Ankara zirvesinde savunma sanayi öne çıktı. 50 milyar doları aşan anlaşmalarda Türkiye dikkati çeken ülkeler arasında yer aldı. Askeri nakliye uçağı A400M üretim ortaklığı yeni siparişlerle sürecek. Türkiye, uzay, gözetleme ve enerji güvenliği projelerinde de önemli görevler üstlendi. Çelik kubbenin de NATO sistemlerine entegrasyonu hedefleniyor. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik asılsız ve akıl dışı iddialar içeren kararın yok hükmünde olduğunu açıkladı. Bakanlık açıklamasında Avrupa Birliği kurumlarının Kıbrıs meselesine yönelik tarihi gerçekliklerden ve tarafsızlıktan gittikçe uzaklaşan bir yaklaşım içine girmesini endişe verici buluyoruz, denildi. Yeditepe Üniversitesi'ndeki mezuniyet töreninde bir öğrenci, "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol" ayetinin yazılı olduğu pankartı açtı. Bazı öğrenciler tepki göstererek pankartın önünü kapatmak istediler. Utanç verici görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Üniversite yönetimi olaya ilişkin inceleme başlattı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezuniyet töreninde bir öğrencinin açtığı ayet yazılı pankartın engellenmesine tepki gösterdi. "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol" hakikatinin kalplerin sancağı olduğunu belirtti. Ömer Çelik, "Barbarca eylemlerde bulunanlar sadece kendi alınlarına büyük bir utanç yazdılar," dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık yapacak. Parti içindeki ihraç sürecinin toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor. Olağan kurultay takvimi de toplantının başlıkları arasında yer alacak. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonuçları bugün ilan edilecek. Tercihler 13-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler yerel, merkezi ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapacak. Washington Tarhan hattında tansiyon yüksek. ABD ordusu İran'a saldırılar düzenlemeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump saldırıların İran'ın daha önce ticari gemilere hedef alan eylemlerine misilleme olduğunu söyledi. İran ordusu da Körfez ülkelerindeki ABD üslerini hedef aldı. İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney ölümünden 4 ay sonra Meşhed'de defnedildi. Hamaney'in naaşı aile üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen özel merasimin ardından İmam Rıza Türbesi'nde toprağa verildi. Haberleri dinlediniz.

Günaydın sevgili dostlar, merhaba. Sabahın namesi başlıyor. TRT Name'ye, İstanbul'a, İstanbul Radyomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Haftayı beraber başlattığımız gibi son iş gününden sesleniyoruz. Dolayısıyla da haftayı yavaş yavaş birlikte kapatmaya hazırlanıyoruz. Efendim, sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel haberler alacağımız bir gün olsun. Hepimiz için dileklerimizle çıkıyoruz yola. Bakalım sizlerden gelecek isteklerle, hangi duygularla 3 saati paylaşacağız sizlerle, biz de merak ediyoruz. Programı bu sabah sizler için Yelda Karagöz Özer hazırladı. Sesimizi, soluğumuzu teknik yönetmenimiz Servet Sever ulaştırıyor. Mikrofon başındaysa spikeriniz ben, Dilek Demirbilek Topçu varım. Merhaba. ...0552-040-6644... WhatsApp mesaj attığımız, tekrar ediyorum, 0552-040-6644... WhatsApp mesaj attığımız. Buradan mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz, yazabilirsiniz. Facebook'tan TRT Name resmi sayfamız vasıtasıyla da mesajlarınızı yollayabileceğinizi hatırlatalım efendim. Bu bir istek programı, isteklerinizi bekliyoruz. Özellikle altını çize çize söyleyelim. Ve saatler onu gösterinceye dek 3 saat boyunca birlikte olacağımız programımızın ilk şarkısını dinlemeye başlayalım. Bir türkü bu, Alper Ayorak ve Seda Gökkadar Cüzdan makamındaki bu eseri birlikte seslendiriyor. Arabaya taş koydum, ben bu yola baş koydum.

Sevdadır şu kalbe dolan, bu gerçeği sanma yalan. Sensiz bir gün bile inan, bu dünyadan zevk alamam. Alaaddin Şensoy'un Nevin Yavuz'un bu dizeleriyle bestelediği Acem Kürdi eseriyle dinledik Turgay Kızıltuğ. Pelin Uyanıker'de Erol Sayan'ın Mahur şarkısını seslendirecek Güfte Ali Canlı'ya ait. Petek petek bal gibisin, çiçek çiçek dal gibisin.

Yüzünde güller açmış, gözlerinde duygular. Sabahattin Hizmettin'in Uşak şarkısını Nusret Yılmaz seslendirdi. Mustafa Sunar'ın Sultan-ı Yegah eseriyle de Güldehen Marmara geliyor mikrofona. Aşkın karanlık yolunda kaç yıldır yalnız kaldım.

Şen gözlerine neşe veren bir çiçek olsam. Udi Mısırlı İbrahim Efendi'nin Ahmet Refik Altınay'ın dizeleriyle bestelediği Kürdili Cazkar şarkısını Yahya Geylan'dan dinledik. Saadettin Kaynak'ın Hicazkar eseriyle de Nazan Sıvacı geliyor mikrofona. Bugün mutlu günümdür.

Yok başka yerin lütfu ne yazdan ne de kıştan, bir tatlı huzur almaya geldim Kalamış'tan. Kalamış, Münir Nurettin Selçuk'un Behçet Kemal Çağlar'ın dizeleriyle bestelediği Nihavend şarkısıydı. Cengiz Han Sönmez seslendirdi. Celal Sevencan'ın Kürdi İliç Asker şarkısını da Sadiye Erimli'den dinliyoruz. Nazar değmesin.

0: Sıradaki şarkı sizin. Sabahın namesi sizin için çalıyor.
1: Efendim istekler başlıyor. Saatler 7.37'yi gösteriyor. 0552 040 66 44 WhatsApp numaramıza ya da Facebook'tan TRTname resmi sayfamız vasıtasıyla sabahın namesinin olduğu bölüme mesajlarınızı yollayabileceğinizi hatırlatalım ve günün ilk isteğinin Antalya'dan Orhan Şencan'dan olduğunu da belirtelim. Name dinleyicileri için istemiş sevgili dinleyicimiz Leyla Çabukordu'dan, o da name dostlarını ortak ediyor. Efendim Zeki Özceylan Alanya'dan selamlamış, günümüz aydın olsun demiş. Efendim sıradaki şarkıyı eşi Süheyla Hanım'a, oğlu Eren, gelini Ayça, torunu Duru'ya armağan etmiş. Sizlere de kolaylıklar diliyorum demiş. Ömrünüze bereket diyor. Sizlerin de ömrüne bereket efendim. Çok teşekkürler. Mine Geçili mikrofonda, Zeki Müren'in Acem Kürdi şarkısıyla. Zehretme hayatı bana cananım.

Rahmeti hepimizin üzerine olsun, dualarımız kabul olsun, bütün güzellikler bizimle olsun demiş. Kendime, değerli sunucumuz Dilek Hanım'a, değerli yapımcımız Yelda Hanım'a ve de Sabahın Namesi dinleyenlerine armağan olsun diyerek istemiş bu şarkıyı, teşekkür ediyoruz. Ali Balcı da Manisa Turgutlu'dan sevgiler iletiyor. Dinleteceğiniz tüm eserleri TRT Name Radyo dostlarıma ve bugün doğum günleri olan Figen Özpilavcı Hanım'la Çetin Çınar ve Emin Afacan Beylere armağan ediyorum demiş. Doğum günü olanları kutlayalım, sağlıklı ömürler dileyelim. Mustafa Aydemir Ordu Fatsa'dan kucak dolusu selamlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyor. Hoş bulduk, sefa bulduk, sağolunuz. Eşi Ayla Hanım, kızı Aleyna, oğlu Atalay, ekibimiz ve Name dinleyicileriyle beni de ortak etmişler. Çok teşekkür ediyoruz bu şarkıya. Sıradaki esere geçelim. Sırada Ahmet Özhan'dan dinleyeceğimiz bir Selahattin İnal şarkısı var. Güfte Necla Gürer'e ait Rast makamındaki şarkıyı Adana'dan Selahattin Erzi istemiş. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz. Eşi Yıldız Hanım'a, ekibimize başarılı yayınlar, sağlıklı, huzurlu, mutlu bir hafta sonu dilekleriyle armağan ediyorlar. Sizlerin de ömrüne bereket, çok teşekkür ediyoruz. Efendim şarkıyı birlikte dinliyoruz. Yemin ettim bir kere, dönmem geri, bunu bil.

Anlatılmaz bin dert ile geçiyor çileli ömrüm. Melda Kuyucu Kılıcı dinledik Erdoğan Yıldızel'in Hicaz şarkısıyla. İstekler vardı. Servet Şahin Kuşadası'ndan mutlu hafta sonları dilekleriyle ulaşıp name dostları ve eşi Necla Hanım için istemiş. İsteğinizi yerine getirdik. Bayram Gökçen Fethiye'den torunlarını Zeynep Eren Kerem ve Metehan'a ortak etmiş. Onların istekleri böylece yerine geldi. Sıradaki isteğe geçiyoruz. Saatler 7.56'yı gösteriyor. Gül Yazıcı, Saadettin Kaynağ'ın Hicaz eserini seslendirecek. Selda Karayiğit Edirne'den ulaşmış. İyi ki varsınız demiş. Sabahımız sizinle çok güzel diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Sizler de iyi ki varsınız efendim. Sağ olunuz, var olunuz. Şarkıyı birlikte dinleyelim. Bu yerler nefis hünkârdı.

Efendim şarkı sıralamasında bir farklılığımız var. Önce Umut Akyüre'yi dinleyeceğiz. Mustafa Nafiz Irmak'ın Rast şarkısıyla. Sözler Mustafa Nafiz Irmak'a ait. Saadettin Kaynağ'ın Rast bestesi. Selçuk Sümer istemiş İstanbul'dan. Çok teşekkürler. Çok incesiniz. Sizler de iyi ki varsınız. Sağ olun. Efendim önce O Dudaklar Yine diyecek Umut Akyürek. Sonrasında biraz önce anons ettiğim şarkıyı dinleyebileceğiz.

Efendim, şarkıyı birlikte dinledik. Gül Yazıcı'nın sesiyle Bu Yerler Nefisünkârdı. Biraz önce de zaten anonsunu yapmıştım, Selda Karayiğit'in isteği diyerek. Ve sıradaki isteğe geçiyoruz. Meral Özhan Uşak'tan hayırlı sabahlar dilemiş, iyi yayınlar dilemiş. Yüzünüzden tebessüm, gönlünüzden huzur, sevgi eksik olmasın diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Eşi Erol Bey'e, kendisine, değerli yapımcımıza, değerli sunucumuza diyerek bizleri de ortak ediyorlar. Sağolunuz. Name dostlarına da ayrıca armağan etmişler. Uşak'tan kucak dolusu sevgiler gönderiyoruz. Cansınız, iyi ki varsınız diyorlar. Sizler de iyi ki varsınız efendim. Çok teşekkür ediyoruz. İsteğinizi yerine getirelim. Nalan Altınörsü, Suat Sayın'ın şarkısıyla dinleyelim. Yalan Gözlerin.

Ayşegül Durukan'ı dinledik. Ay öperken suların göğsünü sahilde yıkan dedi. Hüzzam makamındaki eserin sözleri Mustafa Nafiz Irmak'a, bestesi Şükrü Tunar'a aitti. Şarkıyı isteyen dinleyicimiz ise Gülten Duran, Mersin'den mutlu sabahlar dilemiş güzel bir gün dilekleriyle. Sevgili arkadaşlarım, Sabriye İpek ve Hayati İpek çiftine armağanımdır. Kıymetli emekleriniz için teşekkür ederim. İyi ki varsınız demiş. Sizler de iyi ki varsınız. Çok teşekkürler. Ali Aydoğdu selamlar yollamış Trabzon'dan, Adana'dan Selahattin Erzi ve eşi Yıldız Hanım için istemiş. Nida Bor'dan Şükrü Özdamar, çok değerli annem Nurhayat Özdamar ve TRT Rame dinleyen bütün gönül dostlarımız için diyor. Hayati Kır hayırlı cumalar dilekleriyle Name dostlarını ortak ediyor. Çorumlu hemşehrileri için istiyor aynı zamanda. Onların istekleri de bu eserle yerine geldi efendim. Beraberliğimiz devam ediyor. Nazan Sıvacı'yı dinleyeceğiz. Aleko Bacanos'un Acema Şiran eseriyle. İstek Sarıyer Rumeli Feneri'nden Özçelik Okayer'den gelmiş. Efendim TRT Name'nin güzide yapımcısı ve sunucusu diyerek bizleri de ortak ediyorlar. Çok teşekkür ederiz. Eşi Hacer Selda Okayer, Melek Özbek ve aynı zamanda bizleri de ortak etmiş. Çok teşekkür ediyoruz. Şarkıyı birlikte dinliyoruz. Gel ey denizin nazlı kızı, Nuşi Şarabet.

0: Polatlı Yunak yolunun 10 ila 20, 36 ila 44. kilometrelerinde çalışan trafik altında asfalt kaplama yenileme çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Nurdağ Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrollü olarak sağlanmakta. Kayseri Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Tokat Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta.
1: Yol durumu.
0: Yolda seyir halindeki dostlarımıza iyi yolculuklar dileklerimizi iletip sıradaki şarkıyı onlara da armağan edelim. Her zaman olduğu gibi Gültekin Erkılıç'ın isteği var sırada. Gaziantep'ten selamlar, sevgiler yollamış. Ve şimdi dinleyeceğimiz eseri eşi Meral Hanım'a, oğlu Ege'ye ve tüm şarkı severlere armağan etmiş. Kütahya Tavşanlı'dan İbrahim Harmancıklıoğlu da diyor ki ben aynı zamanda Kütahya Evliya Çelebi Türk Musikisi topluluğunda solist olarak bulunuyorum. Sıradaki eseri tüm sevdiklerime hediye etmek istiyorum diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim Trabzon'dan Mustafa Tufanoğlu da cumanız mübarek olsun, hayırlı günler demiş. Kucak dolusu sevgiler selamlar yollamış. Eskişehir'den Deniz Kırçali, İstanbul'dan kızı Gülşah Aydın, torunları oğlu Adem Burak Tufanoğlu, gelini Büşra, torunu Kaan Barlas. Efendim manevi kızı Aylin Hanım, Canan Aydın, eşi Hüseyin Aydın ve tüm TRT Name ekibi için istiyor. Hayırlı cumalar dilekleriyle teşekkür ediyoruz ve sizleri de ortak ediyoruz. Feyzi Halıcı'nın dizeleriyle Cine Uçan Tanrı Korur'un Kürdi ile Hicazkar namelerinin buluştuğu şarkıya. Melihat Gülses seslendirecek. Şarkıması sana doğru yolların, sana doğru denizlerin çağrısı. Çırıl çırıl ötelerde bir güzel. Günaydınım, nar çiçeğim, sevdiğim.

0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın kuzey ve doğu kesimleri, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye çevreleri, Konya'nın batısı, Çankırı'nın kuzey kesimleri, Artvin'le Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Zonguldak ve Bartın çevreleriyle, öğle saatlerinden itibaren Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı belirtiliyor. Buna göre bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Çanakkale 32, İstanbul 28, Bursa ve Kırklareli 29, Denizli, İzmir ve Manisa 34, Muğla 33, Adana 32, Burdur 33, Antalya, Hatay ve Ankara 30, Çankırı ve Konya 31, Eskişehir 27, Bolu 25, Düzce 27, Zonguldak 25, Amasya 32, Rize 29, Samsun 28, Trabzon ve Kars 27, Erzurum 28, Malatya 36, Van 28, Diyarbakır 39, Mardin 35, Siirt 37, Şanlıurfa 38 derece.
0: Hava durumu.
1: Efendim, hava durumunu da paylaştık. Saatler 8.35. Bir paylaşım daha yapalım. Bize ulaşabileceğiniz adreslerimizi hatırlatalım. Aramıza yeni katılan sevgili dostlarımız için. Facebook'tan TRT Name resmi sayfamız vasıtasıyla sabahın namesinin olduğu bölümü mesajlarınızı yazabilirsiniz. Ayrıca bir WhatsApp mesaj hattımız var. 0552 040 66 44 numaralı. Tekrar ediyorum numaramızı. 0552 040 66 44. Buradan da bizlere ulaşabilirsiniz. Mesajlarınızı, isteklerinizi, programlarımıza ilişkin görüşlerinizi paylaşabilirsiniz efendim. Necmettin Yıldırım'ı dinledik. Hava durumunun hemen öncesinde bir Acem Aşiran eserle "Rast geldim iki cane" dedi. Ayhan Aşkın Mersin Mezitli'den ulaşıp mutlu sabahlar dilekleriyle efendim bizlere ve tüm TRT Name çalışanlarına teşekkür etmiş. İyi ki varsınız deyip Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Yeni Gönülden Sesler Korosu

Korosu ve Mersin Çağdaş Sanat Derneği Koroları Şefi Zeynep Özelgündüz ve tüm koro arkadaşlarıyla ekibimiz ve name dostları için istemiş. Çaycuma'da bulunan kıymetli arkadaşım Saffet Bilir içinde olsun diyor ve bu eseri istiyordu. İstekler yerine getiriliyor teker teker. İsmail Genç, Kocaeli Kandıra'dan bize ulaşan dinleyicimiz. Eşi Tülay Hanım ve Neşe İyi Sağlık Türk Sanat Müziği Korosu arkadaşları ve benim için istemiş, çok teşekkür ediyoruz, sağ olunuz. Asıl isteğimizse, asıl istek sahibimizse İstanbul Atalar'dan Ceyda Aygüner. Nurullah Çoban da Aksaray Ihlara Vadisi'nden selamlar yollamış. Dinleyicilerimiz, ailesi, torunları ve dağcı arkadaşları için istemiş sıradaki eseri. Erhan Parlat'ın şarkısıyla dinleyeceğiz, Çiğdem Gürdal'ı. Ah, aşk kapımı çalar bir gün.

Evet, Sayın'ı dinledik. Efendim Selami Şahin'in şarkısıyla dinle. Sevgili dinleyicilerimizden kim istemiş? Zehra Yağız sıradaki esere ortak olmuş. Sabah kalktığım gibi parmağım kumandada, güne güzel başlamanın gerçek yolu, iyi ki varsınız demiş. Dünürlerim Uysal ve Linç ailelerine hediye etmek isterim. Dilek Hanım ve emeği geçen herkese çok teşekkürler demişler. Biz teşekkür ediyoruz. Aramıza da hoş geldiniz diyelim. İhsan Özdoğan da selamlar yolluyor ve radyo dostları için istiyor. Ekibimize de armağan etmiş, Gülşehirlileri de ortak ediyor. Saliha Akşemsettinoğlu da her yarın bugünden genç, her dün bugünden yaşlıdır. Önemli olan bugünü yaşamak ve umut etmektir demiş. Bolu'dan selamlar, sevgiler yollamış. Bugün ve yarın tüm şarkılar yine benimle olsun istiyorum, teşekkür ediyorum diyor. Sağolunuz, ne de güzel yazmışsınız, gerçekten öyle. Ama günün kıymetini bilebiliyor muyuz? O da bazen koşturma içinde çok da mümkün olmuyor. İşte şarkılarla ve sevdiklerimizle geçirdiğimiz her an aslında dediğiniz gibi umut ve yaşamak için de önemli. İhsan Demircioğlu Ankara Yeni Mahalle'den programda değerli emekleri geçenlere, name dinleyenlere teşekkürler. İyi ki varsınız diyor. Sizler de iyi ki varsınız. Teşekkür ediyoruz ve sıradaki esere geçiyoruz. Sıradaki eserimiz efendim Ahmet Özçelik'ten, Mersin Erdemli'den ulaşmış sevgili dinleyicimiz. Sizlere, eşim Saynur Hanım'a, torunlarım Göktuğ, Elif, Duygu, Kıvanç, Selcan, Efe, Ahmet Yiğit, Ela Nur ve Yağız Özçelik'le Mükremin Öztürk ve Rifat Coşkun Cüceloğlu'na armağandır diyor. Efendim hepinizin ömrüne bereket demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Sizlerin de ömrüne bereket. Birlikte dinleyeceğiz. Hamisi Aracı da İzmir Ürkmez'den sıradaki şarkıya eşlik etmek istiyorum. Teşekkürler diyor. Mehmet Çabuk Kahramanmaraş'tan hayırlı sabahlar diliyor. Kahramanmaraşlılar TRT Name ekibi ve sevgili eşi Güllü Çabuk için istemiş. Efendim sizleri de ortak edelim. Şarkıyı birlikte dinleyelim. Alıverin bağlamamı çalayım. Çalayım da zar zar ağlayayım.

Yüzüme bakarak gözleri nemli, elveda sevgilim, elveda dedi. Mehmet Erbulan yazmış dizeleri, Necmi Pişkin Hüzzam makamında bestelemiş, şarkıyı Süheyla Eren seslendirdi. Zafer Özkar'a Sakarya Camii'den selamlar deyip, efendim Şükrü Özdamar, Musa Özçelik, Ali Yöntem, Fatma Açan, Semir Kelle, Murat Sıcak ve ekibimiz için istemiş. Uğur Heybeli Isparta Senirkent'ten, Koray, Dilşat, Gülçin, Gülhan, Asya ve Uğur Heybeli birlikte dinliyorlarmış. Bağda kiraz yoluyoruz 2 saat.

Saattir diyorlar. Kolay gelsin. Mis gibi havadır orası şimdi, değil mi? Isparta Senirkent'ten ulaşıyor sevgili dinleyicimiz. Kolaylıklar diliyoruz. Bir yandan da kulakları bizde, anlaşılan o ki. İlhami Bayar Denizli Çivril'den sevgiler saygılar yolluyor. Teşekkür ediyoruz Zeki Başoğlu. Efendim dörtlükle ulaşmış bize. Dağlarında kar, yüreğimde bahar. Bugün de yine gelmedi o yar. İyi ki sen varsın her gün yedide. Kulak verip toplanır tüm dostlar diyor. Efendim teşekkür ediyoruz sevgili dinleyicimize. Dörtlüklerle, şiirlerle bizi ağırlıyorlar bulundukları mekanlarda. Sağ olun, var olun. Sizi de ortak ettik bu şarkıya. Sıradaki isteğe geçiyoruz. Saatler 9 oldu bile, son saatimize girdik. Bir Avni Anıl şarkısı istenmiş. Yılmaz Yüksel Hicaz makamında bir şarkı. Sözler Yılmaz Yüksel'e ait, Avni Anıl'ın şarkısı. Dikili'den Güler Sunar Karahan. Güzel İstanbul'a, TRT ekibine gönül dolusu selamlar, sevgiler demiş. Hatay Medeniyetler Korosu arkadaşlarına, TRT Rahmet dostlarına, Güzide sunucumuz hazırlayan Yelda Hanım ve ekibe demiş. İyi ki varsınız diyorlar. Sizler de iyi ki varsınız. Fahri Özdemir de Osmaniye'den hayırlı sabahlar diliyor. Hoş geldiniz tüm TRT Name dostlarıma, Osmaniye Emniyet Teşkilatı polis arkadaşlarıma armağan olsun diyor. Efendim birlikte dinliyoruz şarkıyı. Şarkılar söyle o sahillerde, rüzgarlar bana senden nameler getirsin.

Efendim saatler 9.11'i gösteriyor. Gönül Yazar'ı dinledik Erdoğan Berker'in, Bekir Mutlu'nun dizeleriyle bestelediği şarkısıyla. Bir dinlesen kalbimi, bir dinlesen ne olur dedi. Günümüz aydın, huzurumuz eksik olmasın. Gemlik Kumla'dan saygı ve selamlar diyor Nebahat Yalnız. Tüm TRT Name dinleyicileri, yapımcılar ve Dilek Hanım'ımıza teşekkürler diyor. Ve bu şarkıyı ablası için istemiş ve koro arkadaşlarına da armağan etmiş. Teşekkür ediyoruz. Enis Türk, İzmir Bergama Gökçeyurt'tan günaydın diyor. Eşi Ayşen Hanım, oğlu Özgür, kızı Özgü. Torunları Enis, Ela, Uzayname dostları ve radyomuz emekçilerini ortak ediyor. Mehmet Kalaycıoğlu da pazar yeri Bilecik'ten TRTName ekibi ve dinleyicileri için demiş, hayırlı cumalar dilekleriyle ulaşmış. İrfan Turgut Selçuk Bolu'dan günaydınlar diyor. Yeni bir isim dikkat çekti. Hoş geldiniz aramıza. Ceyran Şimşek Ayar, Samsun Atakum'dan selamlar, sevgiler yolluyor. Onların istekleri böylece yerine getirildi. Sırada efendim bir Cevdet Çağla şarkısı. Sözler Hikmet Münir Ebcioğlu'na ait. Sultaniyegah makamındaki eseri İstanbul Emirgan'dan Emre Doğan istemiş. Başta TRTName ekibi olmak üzere herkese güzel bir gün diliyorum diyor. Osman Ölçer, yeşille mavinin buluştuğu eşsiz doğasıyla göz kamaştıran Samsun'umuzun ilk adım ilçesinin Çiftlik Mahallesi'nden tüm yurduma kucak dolusu selamlar. Yüreğinde dostluğun sıcaklığını ve güzel sohbetlerin hatırasını taşıyan dostum, abim Cevat Öncü için istiyorum demiş. Müziğin ruhunuzu dinlendirdiği, samimi dostlukların hiç eskimediği keyifli günler dilerim diyor. Teşekkür ediyoruz. Şarkıyı birlikte dinleyeceğiz. Sultaniyegah makamında dedik, Cengiz Han Sönmez seslendirecek. Kaçıncı faslı bahar bu, solar gider emelim, tadılmadan nice günler geçer. Budur halim.

Ne olur akşamları gelsen otursan yanı başıma, dinlesen hiç bitmeyen hikayemi. Çiğdem Yarkın seslendirdi Turhan Özbaş'ın dizeleriyle Avni Anıl'ın bu Kürdi İliç Asker namelerinin buluştuğu şarkısını. Yayında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum demiş Müfit Aksu, İstanbul'dan ulaşmış ve bu güzel eseri istemiş. Canan Seyhan Celaloğlu Trabzon'dan iyi yayınlar diliyor. Tüm name dostları sizler ve ekibiniz için istiyorum demiş. Eskişehir'den devreye selamlar olsun diyor Zeki Gül. İsteklerini yerine getiriyoruz, getirdik. Tuncel Erol Eskişehir'den iyi yayınlar diliyor. Gültekinler Kılıç, sizi de ortak ettik efendim. Teşekkür ediyoruz ilgi gösteren tüm sevgili dinleyicilerimize. Yine bir Avni Anıl şarkısı istenmiş. Bu kez sözler Şahap Gürsel imzalı, makamsa Hüzzam. Mikrofonda bu kez Gül Yazıcı var. Sağlıklı, huzur dolu bir gün dilerim demiş sevgili dinleyicimiz. Sapanca'dan Nedret Ünlü ve bu şarkıyı istediğini belirtiyor. Eseri birlikte dinliyoruz. Ayrılık ümitlerin ötesinde bir şehir. Ne bir kuş, ne bir selam, ne de bir haber gelir.

Ne sen beni gördün ne de ben seni, o büyük tesadüf olmadı farz et. Elif Güreşçi'yi dinledik. Güftesi Ali Tekin Türe'ye, bestesi Necdet Tokatlıoğlu'na ait Acem Kürdi şarkıyla. Efendim, istek sahibimiz ise Şevki Şahinoğlu'ydu. TRT Name'yi çok seviyoruz demiş ve radyo dostları için istemiş. Ekibimizi ve tüm dinleyicilerimizi de ortak ediyor. Sizler de iyi ki varsınız. Kübra Kulaksız Ankara'dan name severlere, hepimize günaydın diyor. Kalbimin en güzel yerinde olana armağandır demiş. Belki bugün yan yana değiliz ama aynı hislerle bu radyoda buluşuyoruz. Seni her geçen gün biraz daha özlüyor, kavuşacağımız günü umutla bekliyorum demiş. Bu şarkı sana olan sevgimin ve hasretimin en güzel selamı olsun diyor sevgili dinleyicimiz. İyi ki varsınız TRT Name ekibi diye de noktalıyor, sağ olunuz efendim. Durmuş Altıntaş, Köşektaş köyünden Hacı Bektaş'tan ulaşmış. O da aynı şarkıyı istemiş. Eşi Zülbahar Hanım, baldızı Suzan Hanım, yeğenleri Funda Figen, torunu Ece için istekte bulunmuş. O da Farz Et şarkısına ortak olmuş. Efendim, şimdi sıradaki isteğe geçiyoruz. Saatler 9.30'u gösterdi bile. Son yarım saatimize girdik. Turhan Taşan'ın Hasan Karakuş'un dizeleriyle bestelediği Nihavend şarkısını dinleyeceğiz. İstek sahibimiz Gülsefa Can Bolat. Gönlümüzdeki çiçekler solmasın, güzellikler solmasın, hep sevgiyle, gönülden, aşkla kalınız diyerek ulaşmış sevgili dinleyicimiz. Burdur'dan Nuri Acar. Sıradaki eseri tüm Türk sanat müziği severleri, Zonguldak ve Burdurlulara armağan ediyorum demiş. Yine yeni bir isim, aramıza hoş geldiniz. Sessiz çoğunluğumuzun sesini bugün duyduk. Çok da mutlu olduk. Ara ara sesinizi, soluğunuzu duyurun lütfen. Yine Ankara'dan Murat Kızılpınar. Bu güzel ve güneşli cuma sabahında sıradaki değerli eseri tüm TRT Name çalışanlarımıza, Tokat Reşadiyeli sevdiklerimi armağan ediyorum, huzurla kalın demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Hemen fark ediliyor yeni katılan isimler. Sizleri de ortak edelim, şarkıyı birlikte dinleyelim. Gönlümdeki çiçekler soldular birer birer.

Canımın yoldaşı ol, gönlüme bin neşe bırak. Halit Bekir Sabarkan'ın dizelerini bestelemiş Şükrü Tunar Uşak makamında Esel Serap Kuzey seslendirdi. Ali Özyener'in isteği yerine geldi. Efendim Gaziantep'ten sevgiler, iyi ki varsınız. İş yerimizin, arabamızın neşe kaynağı oluyorsunuz demiş. Halil İbrahim Zengin, Nuran Onur Akbulak ve koro arkadaşlarıyla name dostları için istemiş. Mersin'den Kadir Kurtuluş, torunları Aras ve Kaan için istiyor. Şahap Ünal, Uşak Eşme'den torunu Ares'e ortak ediyordu. İsteklerini böylece yerine getirdik. Selma Temizkan'ın isteği var sırada. Güzel güneşli bir sabahtan günaydın, iyi yayınlar. Çayın şehrine hoş geldiniz diyor sevgili dinleyicimiz. Size, program ekibinize, aileme, yakınlarıma, arkadaşlarıma, kara hava deniz askerlerimize, gazilerimize, polislerimize, doktorlarımıza, sağlık çalışanlarımıza, hastalarımıza, üreticilerimize, dinleyenlere, aslında herkese armağan etmiş sevgili dinleyicimiz. Ankara'dan Erdal Uçman da eşi İlkay Uçman için istiyor. Müzgen adı güzel yerce mutlu sabahlar diliyor. Tarsus'tan Cumali Göncü, iyi ki varsınız demiş. Değerli eşime, TRT Name yapım yayın ekibine, değerli name dostlarına armağandır, TRT Name'deyiz, keyifle dinliyoruz demişler. Sizleri de ortak edelim, eseri birlikte dinleyelim. Faruk Salgar'ın sesiyle Hicaz makamında bir eser, Ada Sahillerinde Bekliyorum.

Efendim, zaman aktı geçti. Necmettin Yıldırım'ı dinledik. Ne aşk kaldı ne de bir iz. Resim çizdik sanki suya dedi. Yalçın Bernica'nın dizelerini Turhan Taşan Gürdi makamında bestelemişti. Bolu'dan Polat Polat istedi bu eseri. Yayın ekibimize, TRTname dinleyenlere Remzi Özpelit ve Hayati Karademir'e de armağandır demiş. Efendim, Melih Başak İstanbul'dan ulaşıyor. Kolaylıklar dilemiş ekibimize. Dizciye sevgili öğretmenim şair Ali Özkala, kıymetli eşi Nezaket Özkala ve Ali Özkala armağandır demiş. Efendim, isteklerini yerine getirdik. Veda şarkımız. Vedadan önceki şarkımız. Peki, sıralamadaki şeyi arkadaşlarımla anlaşamadık ama zannediyorum ki sondan bir önceki şarkı. Sondan bir önceki şarkı tamamdır. Evvel Sayın'ın sesiyle dinleyeceğimiz Alaaddin Şensoy'un Muayyer Kürdi eseri Müfte Kamil Başaran'a ait Nesrin Alış Hayırlı Cumalar. Ta doğudan Elazığ'dan emekli öğretmen Nesrin Alış diye ulaşmış bize. Biz yakınları da uzak ediyoruz efendim. TRT radyoları yakınları da uzak eder. Dolayısıyla doğusu batısı yok. Biz her yere, herkese aynı uzaklıktayız. Hoş geldiniz aramıza. Maya Türköz İzmir'den mutlu sabahlar dilemiş. Selamlar, sevgiler yollamış. Hayırlı cumalar. Hepimize güzel, sağlıklı bir gün olsun diyor. İstekler yerine geliyor.

Artık veda vaktidir. Oldu mu ya, oldu mu ya diye soracak Ayşe Tunalı. Yalçın Benlican'ın dizeleriyle Turhan Taşan'ın namelerinin buluştuğu şarkı programımızın da son eseri olacak. Seçil Kamber, hayırlı cumalar, hayırlı sabahlar Aydın Çin'den tüm yayın ekibine, dostlara sevgiler, selamlar, iyi yayınlar demiş Salih Kurt. Manisa'dan hayırlı cumalar dilekleriyle ailesi, name dostları, ekibimiz ve ayrıca benim için de istemişler. Çok teşekkür ediyoruz. İlgi gösteren tüm sevgili dostlara da armağan olsun bu şarkı. Veda şarkımız olacak. Efendim Ayşe Tunalı'ya sözü bırakmadan vedamızı da edelim. Yelda Karagöz Özer hazırladı sesimizi, soluğumuzu. Teknik yönetmenimiz Servet Sever ulaştırdı. Mikrofon başında ise speakeriniz ben, Dilek Demirbilek Topçu vardım. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla buluşmak dileğiyle güzel bir gün, güzel bir hafta sonu olsun hepimiz için efendim. Hoşça kalın.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesinin başarıyla tamamlandığını açıkladı. Ankara zirvesi, Türkiye'nin NATO'nun güvenlik gündemine yön veren merkezi bir aktör olduğunu göstermiştir, dedi. Erdoğan, Trump'la yaptığı verimli görüşmelerin somut neticelere vesile olacağına inandığını belirtti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ile ilgili açıklama yaptı. Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvede önemli mesajlar verdiğine dikkati çekerek, "Cumhurbaşkanımız transatlantik bağın korunmasına verdiği önemi bir kez daha vurguladı" ifadesini kullandı. Çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun programı devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından Milli Savunma Üniversitesi'ndeki Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni'ne katılacak. Daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçecek ve burada Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Numa Boka ile görüşme yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde ise Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'la çalışma yemeğine katılacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık yapacak. Parti içindeki ihraç sürecinin toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor. Olağan kurultay takvimi de toplantının başlıkları arasında yer alacak. CHP 38. İstanbul İl Kongresi'nin usulsüzlük iddiasıyla iptal edilmesi istemiyle açılan davanın görülmesine devam ediliyor. Mahkeme bir önceki duruşmada Özgür Çelik ve diğer CHP'lilerin itirazlarını reddederek Gürsel Tekin'in görevine devam etmesine karar vermişti. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik asılsız ve akıl dışı iddialar içeren kararın yok hükmünde olduğunu açıkladı. Avrupa Birliği kurumlarının Kıbrıs meselesi

Teresine yönelik tarihi gerçekliklerden ve tarafsızlıktan gittikçe uzaklaşan bir yaklaşım içine girmesine endişe verici buluyoruz denildi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezuniyet töreninde bir öğrencinin açtığı ayet yazılı pankartın engellenmesine tepki gösterdi. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol hakikatinin, kalplerin sancağı olduğunu belirtti. Ömer Çelik, barbarca eylemlerde bulunanlar sadece kendi alınlarına büyük bir utanç yazdılar, dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasında çok güçlü bir ortaklık olduğuna işaret etti. Sözü Gümrük Birliği Anlaşması kapsamındaki çalışmalara getirdi. Aramızdaki entegrasyona zarar gelmesini istemediklerini çoğu Avrupa ülkesi paylaştı, dedi. Bakan Bolat, bu konudaki temaslara gelecek hafta Brüksel'de devam edeceklerini belirtti. İstanbul'da suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında son günlerde çatışmaya dönüşen gerilim sürüyor. İran'ın güneyindeki Kunarek kentinde deniz kuvvetlerine ait bölgeye saldırı gerçekleştirildi. İran eski dini lideri Ali Hamane'ye veda etti. Hamane için son tören binlerce kişinin katılımıyla Meşhed kentinde düzenlendi. Hamane, oğlu Mustafa Hamane tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından İmam Rıza Türbesi'ne defnedildi. Haberleri dinlediniz.

0: TRT Name.
1: Renkli konukları, keyifli sohbetleri, canlı müzik icralarıyla Her Dem Nefes programı gönüllerinizde yeni ufuklar açacak. İstanbul Radyosu saz sanatçıları Tanju Erol ve Furkan Necipoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Her Dem Nefes, çarşamba günleri saat 13'te TRT Name'de.

geçmiş zaman olur ki. TRT İstanbul stüdyolarından TRT Name Geçmiş Zaman Olur Ki programından sevgiler, saygılar sunuyoruz. Yepyeni bir günü beraberce karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Radyolarınızın başına hoş geldiniz kıymetli dostlar. Asırlardır kültürümüzün zenginliğini, Türk halkının maneviyatını, coşku dolu duygularını ifade eden en önemli sanat dalı olan musikimizin yine birbirinden güzel namelerini bugün sizler için sunacağız. Bu yayında programımıza Uşak makamında şarkılarla başlayacağız. Şekip Ayhan Özışık'ın çok sevilen bir şarkısını geçtiğimiz yıllarda aramızdan ayrılan kıymetli sanatçı Faruk Tınaz'ın sesiyle buluşturacağız sizlerle. Faruk Bey'in 2006 yılında yayınlanan Dinlenesi Şarkılar albümünden bir kayıt sunacağız. Gün gelir de beni unutursun demiştin. Kalbimdeki bu derdi uyutursun demiştin. Ne ben seni unutabildim, ne bu gönlümü avutabildim, ne bu derdimi uyutabildim. Unutamam seni, unutamam seni.

Havada solarken akşamın gülü, ufuktan çözülmüş güneşin tülü. Evet, bir Arif Sami Toker bestesinde Mustafa Sağyaşar'ı dinledik. Sanatçının 1997 yılında seslendirmiş olduğu bu eserden sonra şimdi 1970'lere uzanıyoruz ve Muazzez Abacı'nın seslendirmiş olduğu Uşak Makamı'nda bir Şükrü Tunar bestesine kulak veriyoruz. Güller arasında seni bensiz gören olmuş, gönlüm yüzünün rengine düşmüş de ben olmuş.

Bu çok sevilen Uşak makamındaki İstanbul türküsünü Belkıs Dikmen icrasıyla dinledik. Efendim şimdi Bayati makamında bir Yusuf Nalkesen şarkısına kulak vereceğiz. Behi Aksoy'un ilk kez 1967 yılında seslendirmiş olduğu bu şarkı 2014 yılında Hatıralar isimli albümde bir kere daha seslendirilmiş. Biz de sizlerle bu kaydı paylaşıyoruz şimdi. Yüklüğüm dertlerden yana, acı söz söyleme bana.

0: Kıymetli sanatçı Safiye Ayla'yı anıları, güzellikleri barındırdı sesiyle dinledik Hüseyin'i makamındaki bu türküde. Evet, birlikteliğimize Erol Sayan'ın Güftesi Necla Gürer'e ait şarkısında Yaşar Özel'le devam ediyoruz. Bayati makamındaki eserin dizeleri ise şöyle. Seni ne çok sevdiğimi söylesem de bilemezsin. Hatıramdan hayalini istesen de silemezsin.
1: Seni ne çok sevdiğimi

Vay Sürmeli isimli uşak türküde Gönül Yazar bizlere seslendi. Sanatçı bu şarkıyı 1993 yılında yayınlanan Kırmızı Gül'ün Alıbağır albümünde dinleyicileriyle buluşturmuştu. Evet efendim, Uşak, Bayati ve Hüseyin'in şarkılardan sonra şimdi birlikteliğimizde Segah ve Hüzam şarkılara kulak vereceksiniz. Çok özel bir eseri farklı bir düzenlemeyle sizlerle paylaşacağız. Saadettin Kaynağ'ın Segah şarkısını Tülin Yakar Çelik'ten dinleyeceğiz. 60'lı yılların sonuna 70'lere uzanacağız ve o yıllar Fehmi Ege

önderliğinde kurulan Hafif Batı Müziği Orkestrası eşliğinde farklı bir düzenleme ile yapılmış bu kaydı sizlerle paylaşıyoruz şimdi. Bir rüzgardır gelir geçer sanmıştım.

Sana nasıl susamışım anlatamam hasretimi. Meğer ben ne yalnızmışım, unutturdun bana beni. Evet, böylesine duygusal sözlere sahip olan şarkıyı daha ritmik bir şekilde dinledik. Rüştü Şardağ zannediyoruz bu şarkıyı bestelerken içimize işleyen dizeleri bir parça unutmak adına bizlerle paylaşmış. Segah makamındaki bu şarkıda Nesin Sipahi bizlerle birlikteydi. Kıymetli dinleyicilerimiz, yavaş yavaş programımızın son bölümüne merhaba diyoruz. Yine Segah makamında bir şarkı dinleyeceğiz. Teoman Alpay'ın güftesi Selçuk Çelik'e ait şarkısını Ankara Radyosu'nun kıymetli sanatçılarından Ela Altın bizlere seslendirecek. Kendisine de sevgilerimizi, saygılarımızı yolluyoruz. Gurbet içimde bir ok, her şey bana yabancı. Hayat öyle bir han ki acı içimde hancı.

Hiç kimse dolduramaz kalbimdeki yerini. Yok artık benim için senden başka sevgili. Nazan Sıvacı bizlerle birlikteydi, değerli sanatçımız. Selahattin Altınbaş'ın Küftesi İlkan Sana Ait Hüzzam eseriyle konuğumuz oldu. Efendim, bu şarkının ardından Segah makamında bir Necdet Tokatlıoğlu şarkısına kulak vereceğiz. Yine geçmişe uzanacağız. Biliyorsunuz yayınımızda çok aşina olduğunuz ve çok bilinen şarkılara yer verirken aynı zamanda 80'li 90'lı yılların unutulmaz eserlerine, belki de kulağınızın çok alışkın olmadığı eserlerine de yer veriyoruz. İşte şimdi dinleyeceğimiz şarkı onlardan biri. Sözlerini İlkan San'ın kaleme aldı. Şarkıda Metin Milli bizlerle birlikte. Benden başkasını gözün görmezdi, benden başkasını gönlün sevmezdi. Bensiz olamazdı gündüzün gecen, hani bu sevdanın sonu gelmezdi.

will.

Kıymetli sanatçı Samime Sanay unutulmaz bir Segah türküyle bizlere seslendi. Karam dedi. Dinlediğimiz bu eser sanatçının 2005 yılında yayınlanan Hoş Geldin Aşk isimli albümünde yer alıyordu. Sevgili dinleyenlerimiz Uşak, Hüseyin'i, Bayati, Segah ve

Hüzzam eserlerinin ardından programımızın şimdiki bölümüne karciğer şarkılarla devam edeceğiz. Klasik bir eserle sizlere sesleneceğiz. İstanbul Radyosu'nun değerli keman sanatçısı Aydın Varol'dan dinleyeceğimiz karciğer Taksim'in ardından Gökhan Sezen, Fehmi Tokay'ın güftesi Lütfi Fikret German'a ait şarkısıyla konuğumuz olacak. Ve dinleyeceğimiz kayıt sanatçının 1996 tarihli Bir Şarkıdır Yaşamak isimli albümde seslendirmiş olduğu bir kayıt. O ahu bakışlara bir anda kandın gönül. Neden inandın ona, nasıl aldandın gönül? Sen ki her söze kanmaz, her vade inanmazdın. Neden inandın ona, nasıl aldandın gönül?

Saadettin Kaynağ'ın güftesi Refik Ahmet Sevengil imzalı Karciğer şarkısını dinledik. Tahir Aydoğdu şefliğinde Ankara Radyosu'nca hazırlanan yapımda Suat Yıldırım bu şarkıyı 2016 yılında seslendirmişti. Birlikteliğimiz yine Karciğer makamında bir şarkıyla devam ediyor kıymetli dinleyenler. Şimdi dinleyeceğimiz Şekip Ayhan Özışık bestesinin güftesi Müzeher Güyer'e ait ve yüreğimizin bir köşesinde özlemle andığımız tüm sevdiklerimiz için paylaşmış olalım bu güzel şarkıyı Suat Sayın icrasıyla dinliyoruz. Unutmadım seni ben, unutmadım, unutmadım. Her zaman kalbimdesin. Aylar, yıllar geçti. Söylesen neredesin?

kış hanım İstanbul'a taşın da eğlenelim, zevk edelim kalpakçılar başında. Karciğer makamında İsmet Ağa'ya ait eseri Necmettin Yıldırım'dan dinledik. Kıymetli TRT Name dostlarımız, birlikteliğimize yine karciğer şarkılarla devam ediyoruz. Şimdi bir Cevdet Çağla klasiğine kulak vereceğiz. Güftesi Niyazi Güler ve Behçet Kemal Çağlar imzalı bu şarkıyı Ankara Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Ela Altın bizler için seslendirecek. Ve aynı zamanda bu kayıt 2016 yılında Cahit Ünyaylar şefliğinde yapılmış olan bir kayıt. Bunu da hatırlatalım. Gül açar, bülbül öter, yaz geçer, yar güler, gönül ahtan vazgeçer.

Sözleri Ramazan Gökalp Arkın tarafından kaleme alınan Karciğer makamındaki Saadet'in kaynak şarkısını Seçil Eper'den dinledik. Özlediğimiz bir sanatkardı Seçil Eper. Uzun yıllardır takip etmiyorduk ama buradan güzel şarkılarla sesini duymaya devam ediyoruz. Evet efendim, biliyorsunuz programımızda kah geçmişe uzanıyoruz, nostaljik şarkılarla sizlere sesleniyoruz. Kah günümüze yaklaşıyoruz ve bu eski sevilen şarkıların güncel düzenlemeleriyle sizlerle paylaşımlarda bulunuyoruz. Şimdi ise zaman tünelinde 2006 yılına uzanalım ve Faruk Tunaz'ın Dinlenisi Şarkılar albümünde seslendirmiş olduğu Yusuf Nalkesen bestesine kulak verelim. Yalan değil, pek kolay olmayacak unutmak. Öyle zor, öyle zor ki seni içimden atmak.

İzmir Radyosu'nun değerli sanatçısı Mehmet Şafak, Cengiz Cermen'in güftesi Engin Çır imzalı Hicaz şarkısıyla konuğumuz oldu. Gözler gözlerden ayrı, sözler sözlerden ayrı, dizler dizlerden ayrı, gurbete ne lüzum var dedi. Evet efendim, bu güzel şarkının ardından biz de şu dileklerde bulunuyoruz. Umuyoruz sevdiklerinizden ayrı kalmayacağınız, hasret çekmeyeceğiniz nice güzel günleriniz olsun. Evet, bu güzel dileklerle şimdi gelin bir başka Hicaz şarkıya kulak verelim. Ankara Radyosu'nun değerli şeflerinden Ziya Taşkent'in bir bestesi, güfte İlhan Behlül Pektaş imzalı. Ve kıymetli sanatçı Metin Milli'den dinliyoruz. Rüzgardın seninle yarışamadım, yağmurdun seline alışamadım. Neşenle bir türlü tanışamadım, yüzümden af dile vefasız zaman.

Geçti yolun yarısı, çekilmez oldu ömür. Beste ve güftesi Necdet Tokatoğlu'na ait Hicaz şarkıyı kıymetli sanatçımız Serap Kuzey'den dinledik. Evet, programımızın son bölümünde yine Hicaz bir şarkıya kulak vereceğiz sevgili TRT Name dostlarımız. Güftesi Reşat Özpirinççi'ye ait Adem Şahin bestesi. Zeki Müren'in 1991 yılında yayınlanan Doruk'taki Nameler adlı albümünde seslendirmiş olduğu bir eser. İçimdeki özlemi uyutamıyorum yar, gözlerimdeki nemi kurutamıyorum yar.

unuttum demeyi ne çok isterdim. Bir aşktan bir aşka konup göçmeyi. İnan ki çok büyük çaba gösterdim. Yapamam adını silip geçmeyi. Kalmadı yanacak yerim sinede. Çok sevdim, severim seni yine de. Sevmiyor olsan da bir kez senede, düşünsen kapımı çalıp geçmeyi. Hasretler canıma artık yettiler, umutlar avcumdan uçup gittiler. Öyle ki kabuslar adet ettiler, her gece uykumu bölüp geçmeyi. Anılar karşımda durakladılar, saçım sakalımı hep akladılar. Karalar bahtımda konakladılar, hazanlar bilmedi.

Sevgili TRT Name dostlarımız, Güne Bir Şiir Bırak köşesinde bugün yine çok kıymetli dinleyicilerimizden edebiyatçı ve yazar sevgili Hasan Hüseyin Yılmaz'ın dizeleriyle seslendik sizlere. 2018 yılında kaleme aldığı Ne Çok İsterdim isimli şiirinden harika dizelerdi. Bu güzel duyguları şiirlerinde bize yaşattığı için kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz ve yine şarkılarla musiki yolculuğumuza devam ediyoruz. Şimdi ise Yüksel Uzer'e kulak vereceğiz. Kıymetli bestekar Turhan Taşan'ın Hicaz şarkısını seslendirecek sanatçımız. Aynı çatı altında aşkımız bir yalandı. Dönüp baktım maziye, paylaşacak ne kaldı?

Kıymetli sanatçı Muazzez Abacı'nın 1989 yılında yayınlanan ve 13 şarkıdan oluşan Felek isimli albümünden bir Kadri Şençalar bestesine kulak verdik. Hicaz makamındaki bu şarkıda sanatçı bize şöyle seslendi. Meşesiz dağlarda meleyen kuzu, sürüden ayrılmış dermansız ağlar. Efendim, bu dinlediğimiz şarkı dışında sanatçının 13 eserlik 89 tarihli bu albümünde albüme adını veren bir Mustafa Erses şarkısı olan Felek ve yine bir Ziya Taş Başkent şarkısı olan Dilmiyor Hiç Bu Akşam Ne Gözyaşım Ne Acım, Selahattin Altınbaş'ın sevilen eseri Mutluluk İstiyorum ve Osman Babuşçu'nun unutulmaz şarkısı Kanımda Kıvılcım gibi şarkılar dikkat çekiyordu. Bu bilginin ardından da ne yazık ki programımızın sonuna gelmiş olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Ancak biliyorsunuz biz her gün bu mikrofonda ortak duygularda en güzel şarkılarla sizlerle buluşmaya devam ediyoruz. Teknik yönetmenimiz sevgili Tamer Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en güzel dileklerle huzurlarınızdan ayrılırken sizlere anonim bir Hicaz türküde değerli sanatçı Umut Akyürek ile baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın.

Sevilen şarkılar eşliğinde sizleri müzik keyfine davet ediyoruz. Müzik keyfi her gün saat 15'te TRT Name'de.

Musikimizi emanet aldığımız usta seslere kulak veriyor, Türk sanat müziğinin en nadide eserlerini seslendiriyoruz. İstanbul'dan gerçekleştirdiğimiz gençlerle birlikte cumartesi günleri 16.05'te TRT Name'de.

0: TRT Name.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. 13 Haziran'da yapılan liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonuçları açıklandı. Sonuçlara Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden erişilebiliyor. 452 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Sonuçların ilan edilmesiyle 2026 orta öğretime geçiş tercih ve yerleştirme kılavuzu da yayımlandı. Tercih işlemleri 13-27 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirmeler yerel, merkezi ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 grupta gerçekleştirilecek. Ankara'da gerçekleştirilen tarihi NATO zirvesinin yankıları sürüyor. Beyaz Saray'ın sosyal medya hesabından zirveye ilişkin özel bir video paylaşıldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın seslendirdiği videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik övgü dolu teşekkür mesajı dikkati çekti. Çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun programı devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazının ardından Milli Savunma Üniversitesi'ndeki Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni'ne katılacak. Daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçecek ve burada Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Numaboka ile görüşme yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde ise Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'la çalışma yemeğine katılacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık yapacak. Parti içindeki ihraç sürecinin toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor. Olağan kurultay takvimi de toplantının başlıkları arasında yer alacak. Suçla mücadele yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ediyor. Kırmızı bültenle aranan 29, ulusal seviyede aranan 25 suçlu yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Yakalananların organize suç örgütü üyeliği, kasten öldürme ve zehir tacirliği gibi suçlardan arandıkları belirtildi. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik asılsız ve akıl dışı iddialar içeren kararın yok hükmünde olduğunu açıkladı. Avrupa Birliği kurumlarının Kıbrıs meselesine yönelik tarihi gerçekliklerden ve tarafsızlıktan gittikçe uzaklaşan bir yaklaşım içine girmesini endişe verici buluyoruz denildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu deprem felaketiyle sarsılan Venezuela'ya ilaç ve cihaz desteği sağlandığını söyledi. Karabük'te konuşan Bakan Memişoğlu, insanların muhtaç olduğu her yerde Türkiye var dedi. Ticaret Bakanlığı'na bağlı gümrük muhafaza ekipleri uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadeleyi sürdürüyor. Son iki operasyonun adresi Kapıkule Gümrük Kapısı oldu. 1 ton 153 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. İstanbul'da yasa dışı bahis ve kara para ağına yönelik operasyonda 76 milyar liralık işlem hacmi ortaya çıkarıldı. Kripto varlıklar üzerinden yurt dışına para aktardıkları belirlenen 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara'da ise uyuşturucu suçlarına yönelik soruşturmada 119 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. İstanbul Beşiktaş'taki gece kulübü yangınına ilişkin davanın 15. duruşması bugün görülüyor. 29 işçinin ölümüne ilişkin açılan davada 22 sanık yargılanıyor. İzmir'de elektrik akımına kapılan iki kişinin ölümüyle ilgili davada memur oldukları için dosyalara ayrılan İSSU Genel Müdürü ve yöneticilerinin yargılanmasına başlandı. Mahkeme heyeti dosyadaki eksikliklerin giderilmesi

için duruşmayı 9 Ekim'e erteledi. Antalya Alanya'da bir site havuzunda 13 yaşındaki kız çocuğunun tesettürlü mayo ile havuza girmesinin engellenmeye çalışıldığı iddia edildi. Gözaltına alınan Rusya uyruklu site yöneticisi tutuklandı. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında son günlerde çatışmaya dönüşen gerilim sürüyor. İran'ın güneyindeki Kunarek kentinde deniz kuvvetlerine ait bölgeye saldırı gerçekleştirildi. Haberleri dinlediniz.

0: TRT Name.
1: Sabahın ilk ışıklarını karşılarken müziğin tüm renkleri ve ahenkli sesleriyle yeni güne başlıyoruz. Şarkılardan seçmeler her sabah saat 5.15'te TRT Name'de.

0: Zirvedeki Şarkılar.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Sizleri Türk sanat müziğinin en özel ezgileriyle buluşturduğumuz Zirvedeki Şarkılar programımıza hoş geldiniz. Haftanın en çok dinlenen ve istek alan eserleriyle, gönüllere dokunan melodilerle, unutulmaz sözler ve zamansız bestelerle zirveye doğru bir yolculuk yapacağız. Bu hafta hangi eserler gönüllerde taht kurdu? Hangi eserlerle hüzünlendiniz veya tebessüm ettiniz? Birazdan hepsini hep birlikte dinleyeceğiz. Mikrofonda ben Kerem Demircioğlu ve program yapımcımız Oğuz Unutulmaz. Hadi zirveye yolculuğumuz başlasın.
2: TRT Name.

Ve böylece bu haftada zirve yolculuğumuzun sonuna geldik. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz ve mikrofonda ben Kerem Demircioğlu. Bir sonraki programda buluşuncaya dek hoşça kalın, müzikle kalın.

0: CRT Name.
1: Saat 14.
0: Haberler.
1: İyi günler sevgili dinleyenler, haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesinin başarıyla tamamlandığını açıkladı. Ankara zirvesi, Türkiye'nin NATO'nun güvenlik gündeminde yön veren merkezi bir aktör olduğunu göstermiştir, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında ABD Başkanı Trump'la ikili görüşmeye dikkat çekti. Somut neticelere vesile olacağına inandığını belirtti. Erdoğan, zirvenin tüm dünyaya TRT aracılığıyla ulaştırıldığını vurguladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne dair bir paylaşım yaptı. Erdoğan'ın zirvede önemli mesajlar verdiğine dikkati çekti. Duran, Cumhurbaşkanımız bölgede barış ve istikrar için diplomasinin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı, ifadesini kullandı. Ankara'da gerçekleştirilen tarihi NATO zirvesinin yankıları devam ediyor. Beyaz Saray'ın sosyal medya hesabından zirveye ilişkin özel bir video paylaşıldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın seslendirdiği videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik övgü dolu teşekkür mesajı dikkat çekti. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları açıklandı. 452 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Şimdi gözler tercih sürecine çevrildi. Tercihler 13-27 Temmuz'da yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek. CHP'nin 38. olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan davanın görülmesine devam edildi. Mahkeme, partinin 38. olağan kongresiyle ilgili alınan mutlak butlan kararına ilişkin Yargıtay'dan gelecek sonucun beklenmesine hükmetti. Gürsel Tekin ve heyetinin görevine devam etmesine karar verilerek duruşma 16 Ekim'e ertelendi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, deprem felaketiyle sarsılan Venezuela'ya ilaç ve cihaz desteği sağlandığını söyledi. Karabük'te konuşan Bakan Memişoğlu, insanların muhtaç olduğu her yerde Türkiye var, dedi. 18 Nisan 2016'da işlenen Mehmet Emin Kaya Alp cinayeti aydınlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, dosyanın faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının koordinasyonunda ele alındığını belirtti. Hiçbir cinayetin karanlıkta kalmasına müsaade etmiyoruz, dedi. Ticaret Bakanlığı'na bağlı gümrük muhafaza ekipleri uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadeleyi sürdürüyor. Son iki operasyonun adresi Kapıkule Gümrük Kapısı oldu. 1 ton 153 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. İstanbul'da yasa dışı bahis ve kara para ağına yönelik operasyonda 76 milyar liralık işlem hacmi ortaya çıkarıldı. Kripto varlıklar üzerinden yurt dışına para aktardıkları belirlenen çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Ankara'da ise uyuşturucu soruşturması kapsamında 119 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Suçla mücadele yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ediyor. Kırmızı bültenle aranan 29, ulusal seviyede aranan 25 suçlu yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Yakalananların organize suç örgütü üyeliği, kasten öldürme ve zehir tacirliği gibi suçlarından arandıkları belirtildi. Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı. İstanbul merkezli 7 ilde para aklama operasyonu düzenlendi. 18 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Beşiktaş'taki gece kulübü yangınına ilişkin davanın 15. duruşması bugün görülüyor. 29 işçinin ölümüne ilişkin açılan davada 22 sanık yargılanıyor. Katmanlı hava savunma sistemi çelik kubbeyi güçlendirecek dev bir adım daha atıldı. Savunma Sanayi Başkanlığı, Aselsan ve Roketsan arasında ilave seri üretim sözleşmeleri imzalandı. Anlaşmaya göre sadece Aselsan 1 milyar 470 milyon 500 bin avroluk seri üretim yapacak. İran'la ABD arasında son günlerde çatışmaya dönüşen gerilim sürüyor. İran'ın güneyindeki Kunare kentinde deniz kuvvetlerine ait bölgeye saldırı gerçekleştirildi. İran basını Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Çoadek'le Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinde de birden fazla patlama sesi duyulduğunu bildirdi. ABD tarafından konuya ilişkin açıklama gelmedi. Ukrayna ordusu Rusya'ya ait önemli tesislere saldırılarını sürdürüyor. Dronlarla petrol tesisleri ve fabrikaları hedef alıyor. Birleşmiş Milletler Batı Şeria'daki işgalcilerin saldırılarına ilişkin rapor yayımladı. Buna göre İsrailli işgalcilerin Filistinlilere yönelik organize saldırıları benzeri

0: Stüdyoname.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. TRT Ankara Radyosu stüdyolarından sunduğumuz yeni bir Stüdyoname programıyla sizlerleyiz. Bizler program yapımcımız Aslı Boler, tonmeisterimiz Levent Kent, stüdyo teknik görevlisi Osman Ateş ve mikrofon başında ben Gülden Özpamuk. Yaklaşık bir saat boyunca Türk müziğinin en seçkin örnekleriyle karşınızda olacağız. Stüdyomuzda TRT Ankara Radyosu'nun çok kıymetli ses ve saz sanatçıları var. Hemen saz sanatçılarımızı duyuralım sizlere. Kemanda Ahmet Çağlaroğlu, udda Ömer Oytun, kanunda Cemil Atikoğlu, tamburda Eda Ersoy, kemençede Sercan Halili, klarnette Şükrü Kabacı, ritim sazda Bilal Bilke ve koromuzu yöneten şefimiz İpek Dereli. Değerli dinleyenler, Stüdyoname'de bugün Türk Edebiyatı'nın güçlü kalemlerinden Ahmet Rasim ve onun kültürel mirasını farklı bir alanda sürdüren değerli torunu bestekar Osman Nihat Akın'ın eserlerinden oluşan bir programla karşınızdayız. Gazetecilikten edebiyata ve musikiye uzanan üretken yaşamıyla Ahmet Rasim Bey, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan dönemin önemli tanıklarından biri olmuş. Osman Nihat Akın ise Türk musikisine kazandırdığı eserlerle bu kültürel mirası müzikte yaşatmıştır. Şimdi edebiyat ve musikinin aynı ailede buluştuğu bu iki kıymetli ismi birlikte analım. Önce Cemil Atikoğlu'nun yapacağı kanun taksimini dinleyelim ve hemen ardından şefimiz İpek Dereli yönetimindeki koromuzla sizleri baş başa bırakalım.

0: TRT Name.
1: Şef İpek Dereli yönetimindeki koromuz Hüzzam ve Segah makamında birbirine bağlı eserler seslendirdi. Değerli dinleyenler, Osman Nihat Akın 20. yüzyılın önemli bestekarlarından biridir. Klasik Türk müziği geleneğini modern bir duyarlılıkla yorumlayarak pek çok unutulmaz esere imza atmıştır. Şimdi o eserlerden biriyle devam ediyoruz. Güfte Kemal Şakir Yakar, makam Kürdili Hicazkar. Sanatçımız Elif Güreşçi söylüyor. Yaşlı gözlerimi kuruttum bu gece, çünkü maziyi unuttum bu gece. Aşkı kalbimde bir ok gibi kalan, yâri sinemde uyuttum bu gece.

Değerli dinleyenler, Türk Edebiyatı'nın usta kalemlerinden Ahmet Rasim yalnızca bir yazar ve gazeteci değil, aynı zamanda Türk musikisine derin ilgi duyan bir kültür insanıydı. Sırada bestesi ve güftesi Ahmet Rasim Bey'e ait Bayati Araban eser var. Sanatçımız Didar Aliye Koyuncu'dan dinliyoruz. Gözümde işve nümadır, hayali bi bedeli, Hüda bilir ya, iki defa gördüm ol güzeli.

Osman Nihat Akın bestelerinde özellikle İstanbul'un ruhunu, aşkı ve nostaljiyi ince bir üslupla dile getiren bestekarlardan biridir. Şimdi Nihamet makamında çok sevilen eserlerinden üçünü şefimiz İpek Dereli yönetimindeki koromuzdan dinliyoruz.

0: TRT Name.
1: Sırada yine Nihavend bir eser var. Osman Nihat Akın'ın bu çok sevilen şarkısını sanatçımız Belgin Gök sizin için söylüyor. Güzel bir göz beni attı bu derin sevdaya. Benziyor şimdi benim ömrüm uzun rüyaya. Yari karşımda görsem de dalarım hülyaya. Benziyor şimdi benim ömrüm uzun rüyaya.

Sırada edebiyatla musikiyi aynı kültürel zemin üzerinde buluşturan Ahmet Rasim Bey'in çok sevilen eserlerinden biri var. Rast makamındaki şarkıyı sanatçımız Rengin Uyar Kökten'den dinliyoruz. Lebi rengenine bir gül konsun, o gülün üstüne bülbül konsun. Zülfünün gerçi menendi olmaz, adı amma yine sünbül olsun.

Cevrin yeter artık bu kadar olma sitemkar. Sen olmasan alemde benim söyle neyim var? Bir yan bakışın ruhumu baştan başa sarsar. Sen olmasan alemde benim söyle neyim var? Osman Nihat Akın'ın güftesi.

Ahmet Rasim, musiki üzerine yazdığı yazılar ve hatıralarında dönemin sanat hayatını ve musiki meclislerini canlı bir dille anlatmıştır. Musikiye dair gözlemleri Türk sanat müziğinin sosyal hayat içindeki yerini anlamamız açısından önemli bir kaynak niteliği taşır. Şimdi bestesi ve güftesi Ahmet Rasim Bey'e ait Süznak şarkıyı sanatçımız Eliz Avaroğlu'ndan dinliyoruz. Pek revadır sevdiğim ettiklerin, aşıkı günlerce beklettiklerin.

Değerli dinleyenler, Ahmet Rasim Bey ve torunu Osman Nihat Akın'ın eserlerine yer verdiğimiz Stüdyo Nami programının son dakikalarına ulaştık. Bizler program yapımcımız Aslı Boler, tonmeisterimiz Levent Kent, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş ve ben Gülden Özpamuk. Bir başka Stüdyo Nami programında birlikte olmak dileğiyle huzurlarınızdan ayrılırken sizleri şefimiz İpek Dereli yönetimindeki koromuzla baş başa bırakıyoruz. Hoşçakalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesinin başarıyla tamamlandığını açıkladı. Ankara zirvesi, Türkiye'nin NATO'nun güvenlik gündemine yön veren merkezi bir aktör olduğunu göstermiştir, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında ABD Başkanı Trump'la ikili görüşmeye dikkat çekti. Somut neticelere vesile olacağına inandığını belirtti. Erdoğan, zirvenin tüm dünyaya TRT aracılığıyla ulaştırıldığını vurguladı. Avrupa Parlamentosu'nda Kıbrıs konusunda kabul edilen skandal karara Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sözde kararı Lefkoşa ziyaretinde değerlendirdi. Bizim nazarımızda hiçbir kıymeti yok, dedi. Kararı kınayan İletişim Başkanı Burhanettin Duran da, Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunu her platformda savunmaya devam edeceğini belirtti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosu'nun kararının hiçbir hükmünün olmadığını vurguladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin açıklamasına destek verilmesi çağrısı yaptı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 2,5 ton su atma kapasiteli yangın söndürme helikopteri konuşlandırıyoruz, dedi. Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olmaya devam edeceğini belirtti. CHP'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan davanın görülmesine devam edildi. Mahkeme, partinin 38. Olağan Kongresi ile ilgili alınan mutlak butlan kararına ilişkin Yargıtay'dan gelecek sonucun beklenmesine hükmetti. Gürsel Tekin ve heyetinin görevine devam etmesine karar verilerek duruşma 16 Ekim'e ertelendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Çocuklar Güvende uygulaması uluslararası alanda önemli bir başarıya imza attı. Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi 2026 ödülleri kapsamında şampiyon proje seçildi. Sağlık Bakanı Kemal Memiş

Çoğlu, deprem felaketiyle sarsılan Venezuela'ya ilaç ve cihat desteği sağlandığını söyledi. Karabük'te konuşan Bakan Memişoğlu, insanların muhtaç olduğu her yerde Türkiye var dedi. Depozitosu olan ambalajlar sistemi doğa makinelerine sadece 5 günde 7 milyon 600 bin içecek ambalajı iade edildi. Şimdi sıra işletmelerde. Otel, restoran ve kafe gibi işletmelerin Ekim ayı sonuna kadar doğaya kayıt olması gerekiyor. Hedef yılda yaklaşık 25 milyar içecek ambalajının geri kazandırılması. Ticaret Bakanlığı'na bağlı gümrük muhafaza ekipleri uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadeleyi sürdürüyor. Son iki operasyonun adresi Kapıkule Gümrük Kapısı oldu. 1 ton 153 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı. İstanbul Beşiktaş'taki gece kulübü yangınına ilişkin davanın 15. duruşması yapıldı. Mahkeme 4 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 30 Ekim'e erteledi. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları açıklandı. 452 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Şimdi gözler tercih sürecine çevrildi. Tercihler 13-27 Temmuz'da yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek. Katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe'yi güçlendirecek dev bir adım daha atıldı. Savunma Sanayi Başkanlığı, Aselsan ve Roketsan arasında ilave seri üretim sözleşmeleri imzalandı. Anlaşmaya göre sadece Aselsan 1 milyar 470 milyon 500 bin avroluk seri üretim yapacak. İran'la ABD arasında son günlerde çatışmaya dönüşen gerilim sürüyor. İran'ın güneyindeki Kunarek kentinde deniz kuvvetlerine ait bölgeye saldırı gerçekleştirildi. İran basını Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Çuadek'le Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinde de birden fazla patlama sesi duyulduğunu bildirdi. ABD tarafından konuya ilişkin açıklama gelmedi. Ukrayna ordusu Rusya'ya ait petrol tesisleri ve fabrikaları hedef aldı. Rusya'da Ukrayna'ya akaryakıt istasyonunu vurdu. Saldırılar devam ederken Kremlin'den diyaloğa açığız sinyali geldi. Rusya Başbakan Yardımcısı Novak ise ülkedeki yakıt krizini Ukrayna'nın saldırılarına bağladı. Haberleri dinlediniz.

kavuşuruz, rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz. Bu şarkıyla kavuşuruz, rüyalarda buluşuruz.

rüyalarda buluşuruz. Of. Bu şarkıyla kavuşuruz. Bu şarkıyla kavuşuruz.

0: TRT İstanbul Radyosu Fasıl Topluluğundan Rust Faslı'nı dinlediniz. Ara taksimini klarnetle Şükrü Kabacı yaptı. Hoşça kalın sevgili dinleyiciler. Saat 18.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar, ben Tuba Besirgen. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi mezuniyet töreni programında konuştu. Cumhurbaşkanı, savaşların artık sadece cephede verilmediğini söyledi. Uluslararası güvenlik paradigmasının radikal bir dönüşüme uğradığını belirtti. Yeni sistemin kutup başlarından biri olma yolunda ilerliyoruz ifadesini kullandı. Savunma sanayinde %82'lik yerliliğe ulaşıldığını vurgulayan Erdoğan, milli güvenlikten asla taviz veremeyiz dedi. Avrupa Parlamentosu'nda Kıbrıs konusunda kabul edilen skandal karara Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sözde kararı Lefkoşa ziyaretinde değerlendirdi, bizim nazarımızda hiçbir kıymeti yok dedi. Kararı kınayan İletişim Başkanı Burhanettin Duran da, Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunu her platformda savunmaya devam edeceğini belirtti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosu'nun kararının hiçbir hükmünün olmadığını vurguladı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin açıklamasına destek verilmesi çağrısı yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NATO zirvesinde de gördük ki dostlarına güven, hasımlarına caydırıcılığıyla net mesaj veren bir Türkiye var dedi. Türkiye'nin savunma sanayinde destan yazdığını, uzay ve havacılıkta yeni ufuklara yürüdüğünü söyledi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, hane halkının Türk lirasına olan talebinin güçlü olduğunu söyledi. Karahan, İstanbul'da JP Morgan Türkiye Ekonomi Forumu'na katıldı. Karahan, enflasyondaki düşüş eğilimine dikkat çekti. Yıllık enflasyonun Haziran'da %32'lere gerilediğini belirtti. Kira ve eğitimdeki katılığın azalması hizmet sektöründeki dezenflasyonu destekliyor dedi. Merkez Bankası Başkanı, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini de vurguladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Çocuklar Güvende Uygulaması uluslararası alanda önemli bir başarıya imza attı. Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi 2026 ödülleri kapsamında şampiyon proje seçildi. Sağlık Bakanı Kemal Memiş

Çoğulu deprem felaketiyle sarsılan Venezuela'ya ilaç ve cihaz desteği sağlandığını söyledi. Karabük'te konuşan Bakan Memişoğlu, insanların muhtaç olduğu her yerde Türkiye var dedi. Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31 zirvesi için geri sayım sürüyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Rusya'da temaslarda bulundu. Görüşmelerde COP31 süreci değerlendirildi. CHP'nin 38. olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptal istemiyle açılan davanın görülmesine devam edildi. Mahkeme, partinin 38. olağan kongresiyle ilgili alınan mutlak butlan kararına ilişkin Yargıtay'dan gelecek sonucun beklenmesine hükmetti. Gürsel Tekin ve heyetinin görevine devam etmesine karar verilerek duruşma 16 Ekim'e ertelendi. Ticaret Bakanlığı'na bağlı gümrük muhafaza ekipleri uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadeleyi sürdürüyor. Son iki operasyonun adresi Kapıkule Gümrük Kapısı oldu. 1 ton 153 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. İstanbul Beşiktaş'taki gece kulübü yangınına ilişkin davanın 15. duruşması yapıldı. Mahkeme 4 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 30 Ekim'e erteledi. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları açıklandı. 452 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Şimdi gözler tercih sürecine çevrildi. Tercihler 13-27 Temmuz'da yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek. Muğla'nın Bodrum ilçesinde otluk ve makilik alanda yangın çıktı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe'yi güçlendirecek dev bir adım daha atıldı. Savunma Sanayi Başkanlığı, Aselsan ve Roketsan arasında ilave seri üretim sözleşmeleri imzalandı. Anlaşmaya göre sadece Aselsan 1 milyar 470 milyon 500 bin avroluk seri üretim yapacak. AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın hayatını anlatan Buğday Tanesi filmi uluslararası bir başarıya daha imza attı. Film, 72 ülkeden 674 yapımın yarıştığı Chicago Uluslararası Film Festivali'nde en iyi film ödülüne layık görüldü. ABD ve İran arasındaki tansiyonu düşürmek için çabalar sürüyor. Katarlı arabulucular İran'da görüşmeler yapıyor. Ukrayna ordusu Rusya'ya ait petrol tesisleri ve fabrikaları hedef aldı. Rusya'da Ukrayna'da akaryakıt istasyonunu vurdu. Saldırılar devam ederken Kremlin'den diyaloğa açığız sinyali geldi. Rusya Başbakan Yardımcısı Novak ise ülkedeki yakıt krizini Ukrayna'nın saldırılarına bağladı. Haberleri sunduk.

0: İyi akşamlar efendim. Güzel İzmir'den gerçekleştirdiğimiz Akustik Name canlı yayınımızla sizleri selamlıyoruz. Bugün bizlere kemanda Onur Soysal, kanunda Ali Emre Arslan, bas gitarda Olgun Kılıç, piyanoda Caner Aral ve ritim sazda Onurcan Kaya ve İsmet Çakmak eşlik edecekler. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Akustik Name'yi siz kıymetli dinleyenlerimiz için Alpaslan Kara İbrahimoğlu hazırladı. Tonmeisterimiz Yusuf Günday ve mikrofon başında ben Dilek Özkan Emiroğlu ve Emrah Yiğit, saatleriniz 19'u gösterene kadar şahane şarkılarla, türkülerle sizlerle birlikte olacağız efendim. Emrahcığım merhaba, nasılsın?
1: Merhaba Dilekciğim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Yine dinleyenlerimizle buluştuk.
1: Birlikteyiz.
0: Yine evet. Bizim için, İzmir için bir Akustik Name günü, mutluyuz.
1: Evet.
0: Çok da güzel bir repertuvar hazırladık dinleyenlerimize. İlk olarak Nihavend makamında bir şarkı seslendirdik.

0: Tövbeler Tövbesi dedik. Bestesi Saadettin Öktenay, güftesi Turgut Yarkent'e ait bir şarkıydı. Emrah'cığım şimdi ben Kürdili Hicazkar bir şarkı seslendireceğim izninle.
1: Tamamdır.
0: Efendim bestesi Necip Gülses ve güftesi Nuriye Eracar'a ait bir şarkı. Sizlerin de çok sevdiği, radyolarınız başında bana eşlik edeceğinize inandığım bir şarkı ve diyeceğiz ki... Duygular coşuyor çaldığın zaman, sevgiler koşuyor geldiğin zaman.

0: Teşekkürler arkadaşlar bu güzel eşliğiniz için.
1: Dilekçim gönlüne yüreğine sağlık.
0: Teşekkürler Emrah'cığım. Nefesimizi yettiğince söylemeye çalıştık efendim. Şimdi yine bir Kürdili Hicazkar şarkı var. Bestesi Hasan Esen, güftesi Fatma Onur'a ait ve diyeceğiz ki sen benim gönlümde öyle özelsin, birine söylesem bu kim diyecek?

0: TRT Name.
1: İzmir'den gerçekleştirdiğimiz akustik name canlı yayınımız devam ediyor efendim. Emrahcığım.
2: Evet Dilekçiğim, gönlüne yüreğine sağlık.
1: Teşekkür ederim. Şimdi sıra sende. Sen bizi her hafta olduğu gibi yine duygulandıracaksın hüzzam okuyarak.
2: Evet.
1: Bestesi İrfan Özbakır, güftesi Ayhan İlter'e ait bir şarkı seslendirecek sanatçımız ve diyecek ki: pişman olur da bir gün dönersen bana geri, gönül kapım açıktır, çalmadan gir içeri.

0: Emrah'cığım, ağzına yüreğine sağlık.
1: Teşekkür ederim Dilekçim, sağ olasın.
0: Yine mest ettin bizi. Şimdi de segah bir şarkı seslendirecek sanatçımız Emrah Yiğit. Güftesi Vecdi Bingöl, bestesi Saadettin Kaynağı'na ait diyecek ki: Leyla bir özgecandır, kara gözlü ceylandır.

0: TRT Name.
1: Akustik Name canlı yayınımız İzmir'den devam ediyor efendim. Emrahcığım, ağzına yüreğine sağlık.
2: Teşekkür ederim Dilekciğim. Elimden geldiğince böyle seslendirmeye
1: harikaydın,
2: çalıştık.
1: Harikaydın her zamanki gibi. O zaman seni de biraz dinlendirelim.
2: Tamamdır.
1: Bu muhteşem orkestra acaba bugün kıymetli dinleyenlerimiz için ne hazırladılar? Buyurun arkadaşlar.

0: Alkışlıyoruz efendim. Yüreğinize, gönüllerinize, emeğinize, duygunuza sağlık arkadaşlar. Şahane
1: evet, her zamanki
0: hafta.
1: Gibi şahane ve değil muhteşemler.
0: Mi? Muhteşemdi. Evet. Şimdi yine akustik namenin biliyorsunuz efendim olmazsa olmazlarından biri türküdür. Biz de Emrah da ben de çok sevdiğim için türküleri. Bazen yok bu hafta sen okuyacaksın, bu hafta ben okuyacağım değil mi Emrah'cığım?
1: Evet.
0: Aramızda böyle bir tatlı atışma oluyor. Efendim bu hafta da geçen hafta ben okumuştum. Gerçi bugün ben yine türkü formunda bir şeyler okuyacağım biraz sonra ama şimdi senden güzel bir türkü dinleyeceğiz.
1: Tamamdır.
0: Metin Akın'dan alınan Afyon Emirdağ yöresine ait bir türkü seslendirecek sanatçımız ve diyecek ki evlerinin önü yoldur, yolun sonu karakoldur.

0: Ağzına, yüreğine sağlık
1: Teşekkür
0: Emrahcığım.
1: ediyorum Dilekçiğim.
0: O
1: Sağ
0: kadar
1: olasın.
0: duygulandım ki. O kadar da sevdiğim bir türkü ve o kadar da güzel seslendirdin
1: Sağ olasın.
0: kıymetli
1: Teşekkür ederim.
0: saz sanatçısı
1: Elinizden.
0: arkadaşlarım. O kadar da güzel eşlik etti ki.
1: Evet, sağ olsunlar ama böyle bir işte elimden geldiğince
0: Çok güzeldi.
1: seslendirmeye
0: Nefesine,
1: çalışıyoruz
0: yüreğine sağlık.
1: türkülerimizi.
0: Efendim bugün yine duygulanmaya devam edeceğiz. Sanatçımız Emrah Yiğit bizi biraz daha duygulandıracak. Eskilere gideceğiz. Sizlerin de çok sevdiği bir şarkı seslendirecek. Bir Selami Şahin bestesi ve diyecek ki aslında bu şarkıyı değil mi Zeki Müren'den dinlemeye çok alışığız. Benim
1: Evet.
0: kulaklarımda hep sanat güneşimizin sesi var bu şarkıyla.
1: Evet.
0: Ve diyecek ki sanatçımız Emrah Yiğit, gitme sana muhtacım, gözümde nursun, başımda tacım.

0: Teşekkürler.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Ne güzel şarkılar, ne güzel, değil mi?
1: Evet. Çok sen güzel de yaşanmışlıkları var bu şarkıların.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Sen de bizi eskilere götürdün. Ağzına yüreğine sağlık.
1: Çok teşekkür ederim, sağ olasın.
0: Şimdi seni biraz dinlendirelim. Yine eskilerdeyiz.
1: Evet.
0: Yine dinleyenlerimizin çok sevdiği, bizlere eşlik edeceği bir şarkı. Bir Barış Manço şarkısı.
1: Evet.
0: O kadar da güzel ki, o kadar da
1: çok
0: makamsal.
1: Çok da seviyorum. Provada dinlemiştim. İnşallah ve dinleyenlerimizle beraber inşallah şimdi tekrardan dinleyeceğiz.
0: İnşallah. Ve diyeceğiz ki efendim, ellerimle büyüttüğüm, solarken dirittiğim çiçeğimi kopardın sen, ellere verdin dağlar dağlar.

0: İnşallah.
1: Az önce söylemiştim ya, biz sevgili Emrah Yiğit'le efendim bu hafta türküleri sen okuyacaksın. Bu hafta ben okuyacağım. Bazen evet, böyle tatlı bir atışmamız oluyor. Lakin bu hafta hem Emrah'cığım bir tane türkü seslendirdi sizler için. Ben de türkü formunda bir beste seslendirmeye çalışacağım. Ve diyeceğiz ki efendim, saçlarıma rüzgar değdi, elin gibi, elin gibi. Ben o rüzgarı tanırım, dağ kokulu tenin gibi.

0: Teşekkürler arkadaşlar.
1: Biletim, yüreğine sağlık.
2: Çok teşekkürler Emrah'cığım. Çok kısa bir süremiz kalmış. Evet. Bir şarkımız var. Dinleyenlerimiz de değil mi? Çok duygulandırdık. Biraz böyle hareketlenelim. Öyle evet, veda edelim evet. istiyoruz. Efendim bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmayı diliyoruz. Ve şahane bir Nihavend şarkıyla akustik nameyi bitiriyoruz. Buyurun arkadaşlar.

Merhabalar efendim, İstanbul'dan selamlıyoruz sizleri. Sevgi ve saygıyla TRT AM'ye hoş geldiniz. Akşamın Sesi ekibi olarak bu akşam da huzurlarınızdayız. 10 Temmuz Cuma akşamını birlikte paylaşacağız. 2 saat boyunca canlı yayında. Buse Özdemir programımızı hazırladı. Selda Akış teknik yönetmenimiz bu akşam ve sunucunuz ben Tayfun Öçal. Acem Kürdi eserler dinleyerek başlayacağız bu akşam akşamın sesine. Onlardan ilki Ahmet Hatipoğlu'nun bestelediği bir eser, Doğan Dikmen yorumuyla radyonuzda. Geldi bir hale gönül.

Geceler hiç bitmiyor, artık sabah olmuyor. Asuman Aslım'dan dinledik efendim. Acem Kürdi eserin bestesi Arif Sami Toker, güftesi Uğur Güre aitti. Sıradaki şarkımız Rıdvan Tandoğan imzası taşıyor. Yine Acem Kürdi makamında olacak. Cavit Tanürek'ten dinliyoruz. Benimle ağlayıp benimle gülen vefasız sevgili şimdi nerede?

çöktü içime, karıştı her zaman felek işime. Kaçamam ayrılık düştü.

Neşe Öztaş bizlerleydi efendim. Engine dalmışsın, gözlerin nemli dedi sanatçımız. Bu Acem Kürdi eserin bestesi Ayhan Sökmen, güftesi Ayten Çelikoğlu'na aitti. Acem Kürdi makamıyla devam ediyoruz akşamın sesine. Sıradaki şarkımızı Necdet Tokatlıoğlu seslendirecek. Eserin bestesi Kutlu Payaslı, güftesi Mehmet Erbulan'a ait. Ay geçer, yıl geçer, uzarsa ara.

İzmir Acem Kürdi eserde Melihat Gülses seslendirdi efendim. Muzaffer İlkar'a aitti dinlediğimiz şarkı. Yollarda kalan gözlere yaşlar doluyor, gel dedi sanatçımız. Yarım saati de geride bıraktık akşamın sesinde. Şimdi yine Acem Kürdi devam edeceğiz ama iki tane şarkımız kaldı Acem Kürdi makamında. Şimdi onlardan birini daha dinliyoruz. Bestesi Sabri Akçagül, güftesi Şevki Dinçal'a ait. Yahya Geylan seslendirecek. Hasretimle sevdam el ele büyür şimdi.

sevdadır şu kalbe dolan, bu gerçeği sanma yalan. Bu akşamın son Acem Kürdi eseriydi efendim. Nevra Günay'dan dinledik. Beste Alaaddin Şensoy, güfte Nevin Yavuz'a aitti bu şarkıda. Şimdi Kürdi eserlere geçiyoruz. İlki Suat Sayın'ın bestelediği, sözleri Faruk Nafiz.

Nalkesen imzası taşıyan Kürdi makamında bir eser daha dinledik efendim. Nazlı Kanaat seslendirdi. Ben her Eylül o parkta. Ve bu akşamın son Kürdi eseri bir Turhan Taşan bestesi olacak. Güfte İlkan sana ait, Seda Gökkadar seslendiriyor. Gözlerim her zaman yolda olacak.

Ayşen Birgör seslendirdiği Zübeyde Yalın Öktem'e ait Sultan-ı Yegah makamındaki eseri Şarkılarda Buluştuk. Öyle de devam ediyoruz efendim şarkılarda buluşmaya. Şimdi Sultan-ı Yegah eserler dinlemeye devam edeceğiz. Onlardan biri daha beste Alaaddin Yavaşça, Güfte Cenap Şahabettin'e ait bu eserde. Necla Özmen'den dinliyoruz. Geldi kuşlarla yeşil dallara yaz.

Sultaniye'ye makamında bir eser daha dinledik. Turgay Kızıltuğ seslendirdi. Sevildim sanma, coşup aldanma. Beste Arif Sami Toker, güfte Fahrettin Zeki Önal'a aitti bu eserde de. Saatlerimizde tam 8 oldu efendim. Akşamın Sesi İstanbul'dan canlı yayınla devam ediyor. Şimdi ikinci saatimize başlıyoruz. Bu akşamın da aynı zamanda son Sultaniyegah eserini dinleyeceğiz şimdi. Beste Münir Nurettin Selçuk, güfte İsmet Bozdağ imzası taşıyor. Çiğdem Yarkın'dan dinliyoruz. Sen şarkı söylediğin zaman mevsimler değişir gibi kımıldardı içim.

0: al fidan boynum. Her taraf bu akşam sel fidan boynum.
1: Gel gitme kalmasın gözüm yollarda. Segah makamında bir eser dinledik efendim, Selim Öztaş yorumuyla. Bestesi Kaptanzade Ali Rıza Bey Güfte.

Akşamın Sesi'nde Segah makamında şahane bir düet dinledik efendim. Cengizhan Sönmez ve Serap Kuzey seslendirdiler. Ben seni unutmak için sevmedim. Bu unutulmaz eser, bestesi Amir Ateş, güftesi İlhan Behlül Bektaş'a ait bir şarkıydı. Ve şimdi son Segah eserimiz bu akşamki. Bestesinde Kaptanzade Ali Rıza Bey, güftesinde Ömer Bedrettin Uşaklı adını görüyoruz. Alp Arslan'dan dinleyeceğiz. Gel gitme, kalmasın gözüm yollarda.

Devasız dertlere düşürme beni. Nihavend makamına geçiş yaptık efendim bu güzel şarkıyla. Koray Safkan seslendirdi. Beste Baki Duyarlar, Güfte Mustafa Sevilen'e aitti bu eserde de. Şimdiki Nihavend şarkımız bir Yıldırım Gürses eseri İnci Yaman'dan dinliyoruz. Aşkım bahardı, ümitler vardı.

Ahmet Özhan'dan dinledik. Günlerdir içime çöktü ayrılık. Nihavend makamında bestesi Saadettin Öktenay, güftesi Yahya Beneke'ye ait bir eserdi. Nihavend devam ediyoruz akşamın sesine. Elif Güreşçi geliyor mikrofona. Beste Necip Gülses, güftesi Zeki Celal Köseoğlu'na ait eseri seslendiriyor sanatçımız. Dileyince beyaz köpüklere saklan güzel.

Bir masal sanki dünyam, sen bahardan üzümsün. Turhan Taşan'ın bestelediği Fethi Kara Mahmudoğlu'nun da sözlerini yazdığı bu güzel Nihavend eseri de Yüksel Uzel'den dinledik efendim. Nihavend devam ediyoruz. Şimdi yine içinden masal geçen bir eser. Zekai Tunca'dan dinleyeceğiz bu şarkıyı. Bestesi Avni Anıl, güftesi Bekir Mutlu'ya ait. Bir peri masalı kulaklarına.

0: Benim adım Çalık Kuşu.
1: Türk musikisinin en neşeli eserlerinden birini dinledik. Benim adım Çalıkuşu. Faruk Salgar ve Pelin Uyanıker birlikte söylediler. Yesari Asım Arso'ya ait Nihavend bir eserdi. Yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz efendim. Nihavend devam ediyoruz akşamın sesine. Şimdi Filiz Çatıroğlu bizlere Saadettin Kaynağı ait bir besteyi seslendirecek. Aşk böyledir, aşk böyledir. Aşığı sevda söyletir.

Nedim'in dizelerinden Arif Sami Toker'in bestelediği Nihavend şarkıyı Gülden Marmara seslendirdi. Erişti Nevbahar Eyyamı, açıldı Gülü Gülşen. Ve bu eserle birlikte yayınımızın da sonuna geldik. Sevgili Name dostları, bu akşamınızı bize ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz efendim. Ekipçe TRT İstanbul Radyosu Akşamın Sesi ekibi olarak yapımcımız Buse Özdemir'di bu akşam. Selda Kış teknik yönetmenimizdi ve sunucunuz ben Tayfun Öçal. Sizlere vedamızı Suat Yıldırım'dan dinleyeceğimiz Nihavend şarkıyla yapacağız. Bestesi sanatçımızın kendisine, güftesi Şerife Tekin'e ait bu şarkının. Gözlerin papatya, bakışların gül. Çiçek gibi bir hafta sonu diliyoruz sizlere de. Görüşene dek nameyle kalın.

0: Musiki sandığımız. Kıymetli dinleyicilerimiz, Türk musikisinin eşsiz hazinelerini tozlu raflardan çıkarıp kulaklarınıza misafir ettiğimiz Musiki Sandığımız programından hepinize kucak dolusu selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz efendim. Bu akşam sandığımızın kapağını asırlardır şairlerin ilham kaynağı, aşıkların dert ortağı ve gecenin o gümüşten tacı olan ay temasıyla açıyoruz. Usta bestekarlarımızın kaleme aldığı, kıymetli ses sanatçılarımızın hayat verdiği o unutulmaz ay temalı şarkılarla ruhumuzu dinlendireceğiz. Yapımda ve sunumda ben Dilek Yüzler.
1: Ben Murat Salim Tokaç.
0: Teknik yönetmenimiz Mehmet Bahar bizimle birlikte efendim. Evet hocam, mehtap ve ay dedik.
1: Tabii o gecenin karanlığında bizi aydınlatan, ay deyince hemen kelimenin kök olarak bazen tarife bile gerek olmayan ay, aydınlık, belki de gizli kalmış esrarlı güzellikleri açığa çıkaran o gecenin karanlığındaki duygular bize ilham oluyor ve sonra şiir, sonra besteyle daha iyi anlatılabilir bir duruma geliyor. İşte onlardan bir tanesi herhalde Kürdili Hicazkar makamında Güfte Vecdi Bingöl'e, beste Artaki Candan'a ait. Buradan Kanada'ya selam ediyoruz. Şimdi orada ikamet eden Yahya Geylan kardeşimizin, arkadaşımızın sesinden dinleyeceğiz. Ay dalgalanırken suların oynak izinde. Solist Yahya Geylan'ın sesinden.

0: Edebiyatımızdan musikiye taşınan en güçlü teşbih olarak da yine sevgilinin yüzünün aya
1: Evet.
0: benzetilmesini görüyoruz. O ayın parlaklığı sevgilinin cemaline benzetiliyor bazen.
1: Evet.
0: Bazı eserlerde daha doğrusu.
1: Çok güzel benzetme ya da teşbih yapıyor onu ve neticede o duygu bir anlamda sevgilinin yüzü ayla özdeşleşmiş oluyor. Yine sırada bir eserimiz var ama ben dörtlükten anladığım kadarıyla rüzgar uyumuş ay dalıyor derken hani ayın dalması ya bir bulutun arkasına saklanması ya da
0: Uykuya.
1: sabaha doğru
0: Evet.
1: artık. Evet, o hani gecenin bitişiyle birlikte yavaş yavaş günün ağarması ve ayın aslında dalması değil de görünmez hale gelmesi. Tabii şairin hangi duyguyla yazmış olması neticede besteyle bir araya gelince o duyguları anlatmaya daha elverişli hale geliyor. Buyurun
0: Evet.
1: efendim, eserimiz Acem Kürdi makamında.
0: Perihan Altındağ sözlerini sesinden dinleyelim hocam. Güfte Muhittin Kozanoğlu, beste Refik Fersan'a ait. Rüzgar uyumuş, ay dalıyor, her taraf ıssız.

0: Evet hocam, ay gecenin tek hakimi olduğu için bestelerde genellikle yalnızlık ve hasret temalarıyla da bir arada kullanılıyor. Bazen bestekar ya da şair derdini anlatamadığında ayla dertleşiyor. Bunu da eserlerde görüyoruz.
1: Tabii pek çok zaman şair olunca kendine yakın geleni, o her neyse, sohbete konu ediyor ve sohbetin konuğu yapıyor.
0: Evet.
1: Şimdiki eserimizde sözlerin Selim Arı'ya ait olduğu ve bestekar hocamız Alaaddin Yavaşçan'ın bir eseri Hicaz makamında. Ne demiş burada? Ağlar gezerim sahili sanki benimlesin dediğinize geliyor. Aslında yanında değil ama o kadar hissetmiş ki sanki benimlesin diyerek.
0: Evet.
1: Ve ayda yüzün, geceyi öpen sularda sesin. Bilmek istemem şimdi nerede, nasıl, kiminlesin. Ha, mutlaka bir yerlerdesin ama diyor. Sen benim yanımdasın, benim için sen benimlesin. Dünya gözümde değil çünkü sen gönlümdesin diyerek de noktalamış. Kimin sesinden dinleyelim efendim bunu? Bestekarının sesinden, Alaaddin Yavaşçı hocamızın.

0: Gökyüzünde ayı gördüğümüz zaman her zaman yalnızlık ve hasret duygularını hissettirmiyor hocam. Bazen bize izlediğimiz zaman, kimi zaman bir kahve eşliğinde huzuru da veriyor, mutluluğu da veriyor, güzel hatıraları da hatırlatıyor. Öyle değil mi? Düşündüğümüzde.
1: Biz de düşünelim bakalım bir canlı icrayla nasıl
0: Yapalım mı?
1: yapalım.
0: Hep
1: Siz
0: beraber.
1: buyurun.
0: Mahur bir zeybek var, bizim de çok sevdiğimiz. İsterseniz birlikte icra edelim.
1: Viyolonsel, kanun
0: Viyolonsel kanun
1: ve
0: ve ne eşliğinde?

0: Gönlünüze sağlık Tolga Hocam, Murat
1: Evet.
0: Hocam. Harika bir icra oldu.
1: Elinize sağlık.
0: Biz de kendimizi sanki böyle ayın ışığında çalar gibi hissettik. Ama mutlulukla,
1: Evet.
0: coşkuyla
1: Bir
0: birlikte
1: gün onu
0: hissettik.
1: da canlı bir icra ile yine paylaşırız
0: Evet, tabii,
1: dinleyenlerimizle.
0: tabii ki. Yine sırada ay doğarken gecelerden derken şairin iç dünyasındaki o yine kederi, hüzünü hissediyoruz.
1: Garip garip diye söylemiş zaten ikinci satırda da.
0: Evet, sıla hasreti çektiğini anlıyoruz eserin güftesinde de.
1: Ve Hüseyin'in makamı karşımıza
0: Hüseyin'in
1: çıkıyor.
0: makamında ne kadar farklı makamlarda işlenmiş değil mi hocam
1: Tabii.
0: ay teması? O dikkatimi çekti bu sefer. Evet, Saadettin Kaynağ'ın çok güzel bir türkü formunda aslında bir eseri. Sabri Turgüler Manisesi'nden dinleyeceğiz. Ay doğarken gecelerden harelenir garip garip.

0: Evet hocam, sizin söylemek istediğiniz, paylaşmak istediğiniz birkaç cümle olacak sanırım.
1: Aslında her zaman konuşuyoruz ama sıradaki esere bakınca geçtiğimiz

0: Nisan ayının 12'sinde her sene olduğu gibi bestekarının ismini söyleyerek başlayayım. İsmail Baha Sürelsan, Antalya'da konservatuvarın onun için vefat yıl dönümü ve anma gecesindeydik birlikte.
1: Evet.
0: Hem de programımızı sahnede Umut Akyürek arkadaşımızın solistliğinde sunduk. Ödüller verildi her yıl olduğu gibi. Bu sene Musikiye Hizmet Ödülü Zekai Tunca Büyüğümüze ve Genç Kuşak İcracı Ödülü de Tamburi Pelin Değirmenci'ye, radyomuzun kıymetli
1: Tamam.
0: hanımefendi tambur sanatçılarından. Ve bu eserde de biz bir anlamda yakın zamanda Antalya'da andığımız hocamızı yeniden anmış olalım. Rast makamında bir eser. Mahmut Karman ve Hilmi Özge'nin güftesini yazdığı. İsmail Baha Sürelsan'ın bestesi ve Nesrin Sipahi'nin solistliğinde. Ay gülsün ufuktan sana, sen bak ona.

0: Haftada Musiki Sanlığımız programımızın sonuna geldik. Yapımda ve sunumda ben Dilek Yüzler.
1: Ben Murat Salim Tokaç.
0: Teknik yönetmenimiz bugün Mehmet Bahar'dı. Haftaya Cuma günü
1: Yeni bir musiki sandığımız programı ile saat 22'de tekrar ve güzelliklerle birlikte olmak dileğiyle.
0: hoşça kalın efendim.
1: Sağlıkla kalın.

SRT Name. Tasavvuf musikisi.

Değerli dinleyiciler, Ankara Radyosu TRT Name stüdyolarından gerçekleştireceğimiz Tasavvuf Musikisi programına hepiniz hoş geldiniz. Programı sizlere Şayka Erdoğan hazırladı. Tonmeisterimiz Mutlu Hiç Yılmaz ve ben Ömer Faruk Güney. Yaklaşık yarım saat boyunca tabii ki TRT Name frekanslarında tasavvuf musikimizin o birbirinden güzel eserleriyle sizlerle birlikte olacağız. Efendim, bugün programımızda bizlere eşlik edecek birbirinden değerli saz sanatçısı arkadaşlarımı tanıtmak istiyorum sizlere. Kanunda Cemil Atikoğlu, violonselde Şeref İşler, tamburda Eda Ersoy, utta Gökhan Macit, neyde Celalettin Biçer ve ritim sazda Merve Mavituna. Efendim, tasavvuf musikisi programı sözleri Yunus Emre Hazretleri, bestesi Hafız Fatih Koca'ya ait Hicazkar makamında ilk eserle başlıyor. Allah emrin tutalım, rahmetine batalım, bülbül gibi ötelim, Allah Allah diyelim.

Ne oldu bu gönlüm? Ne oldu bu gönlüm? Derdü gamınla doldu bu gönlüm. Yandı bu gönlüm, yandı bu gönlüm. Yanmada derman buldu bu gönlüm. Gerçi ki yandı, gerçeğe yandı. Rengine aşkın cümle boyandı. Kendide buldu, kendide buldu. Matlabını hoş buldu bu gönlüm. Bayramım imdi, bayramım imdi. Bayram ederler yar ile şimdi. Hamdü senalar, hamdü senalar. Yar ile bayram kıldı bu gönlüm. Kıymetli dinleyiciler, Tasavvuf Musikisi programı Uşak makamında meşhur ilahiyle devam ediyor. Güftesi Hacı Bayram Veli Hazretlerine, bestesi Süleyman Ergüner'e ait. Mikrofonda bendeniz Ömer Faruk Güney ve birbirinden değerli Ankara Radyosu saz sanatçıları.

Kıymetli dinleyiciler, az önce eserini okuduğumuz Hacı Bayram Veli Hazretleri Ankara'mızın manevi büyüğüdür. Doğum ismi Numan bin Ahmet, lakabı Hacı Bayram'dır. Hicri 740 ya da 753 tarihinde Ankara'nın Çubukçayı üzerinde Solfasol köyünde dünyaya gelmiştir. Hacı Bayram Veli 14. ve 15. yüzyıllarda Anadolu'da yetişti. Eserlerini Türkçe olarak yazarak Türkçe kullanımını Anadolu'da önemli şekilde etkilemiştir. Sultan Murat Han verdiği ünlü bir

fermanda Hacı Bayramı Veli'nin talebelerinin yalnız ilim ile meşgul olmaları için onların vergi ve askerlikten muaf tutulduğunu bildirmiştir. Aynı zamanda Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethedeceğini 2. Mehmed'in babası 2. Murat'a bildirdiği rivayet olunur Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin. Efendim bir gün medreseye birisi gelerek "İsmim Şücai Karamani'dir. Hocam Hamidettin-i Veli'nin selamı var sizlere. Sizi Kayseri'ye davet ediyor. Bu vazife ile huzurunuza geldim." dedi. O da Hamidettin ismini duyunca "Baş üstüne bu davete icabet lazımdır. Hemen gidelim." diyerek müderrisliğini bıraktı. Birlikte Kayseri'ye yöneldiler ve Somuncu Baba diye bilinen Hamidettin-i Veli ile Kurban Bayramı'nda buluştular. O zaman Hamidettin-i Veli yani Somuncu Baba "İki bayramı birden kutluyoruz." buyurdu ve ona bayram lakabını verdi. Talebeliğe kabul etti. Din ve fen ilimlerinde yüksek derecelere kavuşturdu. Değerli dinleyiciler, tasavvuf musikisi programı Nihavend makamında bir ilahiyle devam ediyor. "Ya Rabbi aşkın ver bana, hu diyeyim döne döne, aşkın ile yana yana, hu diyeyim döne döne."

Değerli dinleyiciler, Hacı Bayram-ı Veli hocasının vefatından sonra, yani Somuncu Baba'nın vefatından sonra Ankara'ya gelerek doğduğu köye yerleşti. Yeniden talebe yetiştirmekle meşgul oldu. Sohbetleriyle hasta kalplere şifa dağıttı. Talebelerini daha çok sanata ve ziraate sevk ederdi. Kendisi de geçimini ziraatle sağlardı. Açtığı ilim ve irfan ocağına devrinin meşhur alimleri, hak aşıkları akın etti. Damadı Eşrefoğlu Rumi, Şeyh Akbıyık, Bıçakçı Ömer Sekini, Göynüklü Uzun Selahattin, Edirne ve Bursa ziyaretlerinde talebeliğe kabul ettiği Yazıcızade Ahmet Bican ve Mehmet Bican kardeşleriyle Fatih Sultan

Sultan Mehmet Han'ın hocası Akşemseddin Hazretleri önemli öğrencilerindendir. Fatih Sultan'ın babası Sultan II. Murat Han, Hacı Bayram Veli'yi Edirne'ye davet edip ilim ve manevi derecesini anlayınca fevkalade hürmet göstermiş, eski camide vaaz ettirmiş, tekrar Ankara'ya uğurlamıştır. Yine Sultan II. Murat Han, Hacı Bayram Veli Hazretlerinden bir nasihat isteyince, Hacı Bayram Veli Hazretleri yaptığı uzun bir nasihati Sultan II. Murat Han'a göndermiştir. Efendim şöyledir nasihat: tebaan içinde herkesin yerini tanıyıp bil. İleri gelenlere ikramda bulun. İlim sahiplerine hürmet et. Yaşlılara saygı, gençlere sevgi göster. Halka yaklaş, fasıklardan uzaklaş. İyilerle muhatap ol. Kimseyi küçümseyip hafife alma. İnsanlığında kusur etme. Sırrını kimseye açma. İyice yakınlık peyda etmedikçe kimsenin arkadaşlığına güvenme. Cimri ve alçak kimselerle ahbaplık kurma. Kötü olduğunu bildiğin hiçbir şeye ülfet etme. Bir şeye hemen muhalefet etme. Sana bir şey sorulursa ona herkesin bildiği şekilde cevap ver. Seni ziyarete gelenlere faydalanmaları için ilimden bir şey öğret ve herkes öğrettiğin şeyi belleyip tatbik etsin. Onlara umumi şeyleri öğret, ince meseleleri açma. Herkese itimat ver, ahbaplık kur. Zira dostluk ilme devamı sağlar. Bazen de onlara yemek ikram et, ihtiyaçlarını temin et, onların değer ve itibarlarını iyi tanı ve kusurlarını görme. Halka yumuşak muamele et, müsamaha göster. Hiçbir şeye karşılık bıkkınlık gösterme. Efendim Hacı Bayram Veli ömrünün sonuna kadar İslamiyet'i yaymak için çalıştı. Hicri 833 tarihinde Ankara'da vefat etti. Türbesi kendi ismiyle anılan Hacı Bayram Veli Camii'ne bitişik olup ziyaret mahallidir. Vefatından sonra Bayramiye yolunu talebelerinden Akşemseddin ve Bıçakçı Ömer Efendi devam ettirdiler. Allah şefaatlerine nail eylesin. Kıymetli dinleyiciler, Tasavvuf Musikisi programı Nihamet Makamı'nda güzel bir ilahiyle devam ediyor. Şeyhimin illeri, uzaktır yolları, açılmış gülleri, dermeye kim gelir?

Kıymetli dinleyiciler, bugün de Tasavvuf Musikisi programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Programı hazırlayan Şayka Erdoğan'a, ton meisterimize ve birbirinden değerli saz üstadlarına teşekkür ediyoruz. Hüseyini makamında meşhur

Sevilen şarkılar eşliğinde sizleri müzik keyfine davet ediyoruz. Müzik Keyfi her gün saat 15'te TRT Name'de.

Sonbaharı bir genç kızla hisarlarda geçirdim. Ona aşkın şarabını yudum yudum içirdim. Güfte ve bestesi Yesari Asım Arsoy'a ait Nihavend eserle başladık bu gece programımıza. Bu ilk şarkımızı Bekir Sıtkı Sezgin'in yorumundan dinledik hep birlikte. Namelerle dopdolu bir programla daha huzurlarınızdayız. Bu gece de Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en güzel namelerle, en güzel eserlerle, en güzel seslerle huzurlarınızda olacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum sizlere her gece yaptığım gibi. Bu gece Nihavend ve Hicaz makamında eserler hazırladık sizler için. İkinci Nihavend şarkımız Mesut Kaçaralp'in güftesini yazdığı Şerif İçli'nin bir şarkısı. Mustafa Erses'ten dinliyoruz. Gece sahilden açıp sandalı enginleri.

yollarının koynuna girsek ikimiz. Öpüşürken iki aşık gibi enginle deniz, biz de ta fecre kadar böyle sevişsek ikimiz.''

Ne dert kalır ne hüzün, bir sudur akar zaman. Seni ilk gördüğüm gün dedim, ah benim olsan. Vehbi Cem Aşkun'un sözlerini yazdığı Saadet'in Kaynağın Bunyavent şarkısını Yahya Geylan'dan dinledik hep birlikte. Güftesi Kamuran Özbir'e, bestesi Emin Ongan'a ait Nihaven Deser var sırada. Bekir Ünlü Ata Er'den dinliyoruz. Bahar meltemidir başımda esen, içimde hatıran, gözlerimde sen. Sen tatlı şarkısın dudakta her an, bir isimsiz peri cennette kalan.

Sevdim seni ey işvebaz, çektiklerim takat güdaz, bunca zaman ettim niyaz, bilmem neden bu ihtiras. Tamburi Cemil Bey'in nihavendi bestesiydi, Cengiz Han Sönmez'den dinlediğimiz bu eser. Güftesi Ramazan Gökalp Arkın'a, bestesi Saadet'in Kaynağı ait nihavend şarkı var sırada. Alp Arslan'dan dinliyoruz. Bahar bitti, güz bitti, artık bülbül ötmüyor. Yare tel çekem dedim, tel derdim iletmiyor. Yollar kapandı kardan, turna gelmez diyardan, haber çıkmadı yardan, bu ayrılık bitmiyor.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Hicaz makamında eserlerle devam ediyor sevgili dinleyenlerimiz. Dinleyeceğimiz ilk Hicaz şarkı Zeki Arif Ataergin'in bir bestesi. Burcu Göktürk'ün yorumundan sunuyoruz. Bırakıp gittiğin akşam beni ey şu hişenim, sen değildin o giden, ruhi revanımdı benim. Kanayan kalbime döktün gözümün yaşlarını, sen değildin o giden, ruhi revanımdı benim.

Bir taraftan üzüyor gönlümü hicrin elemi, bir taraftan sıkıyor canımı dehrin sitemi, bir taraftan yakıyor naire-i dem bedemi, kurtar Allah için olsun, çekemem böyle gamı. Mehmet Hafit Bey'in sözlerini yazdığı Şevki Bey'in bu Hicaz şarkısını Muazzez Abacı'dan dinledik hep birlikte. Güftesi Bedri Ziya Aktun'a'ya, bestesi Lemi Atlı'ya ait Hicaz eseri de Selma Sağbaş'tan dinliyoruz şimdi. Severim her güzeli senden eserdir diyerek, koklarım goncaları sen gibi terdir diyerek, çekerim sineye her cevri kaderdir diyerek, yanarım ömrüme vallahi hederdir diyerek.

Gel nazlı güzel, gel bana can ver gülüşünle, gel sinemi aç, yaremi gör, kalbimi dinle. Koray Safkan'dan dinledik, güftesi ve bestesi Udi Hrant Kenkiloğlu'na ait bu Hicaz eseri. Güftesi ve bestesi Ahmet Rasim Bey'e ait Hicaz eser var sırada. Nesrin Sipahi'den dinliyoruz. Can hasta, gözüm yaşlı, gönül zar-ı perişan, öldürdü beni mihneti devran, gam-ı canan. Ben anladım artık, olamaz derdime derman, öldürdü beni mihneti devran, gam-ı canan.

Gel sevgilim, son ümit yalnız sendedir artık. Gel saçımı büsbütün sarmadan ihtiyarlık. İnci Çayırlı'dan dinledik Fuat Edip Baksa'nın sözlerini yazdığı Arif Sami Tokel'in bu Hicaz şarkısını. Udi Şekerci Cemil Bey'in Hicaz şarkısı var sırada. Necmi Rıza Ahıskan'dan dinliyoruz. Ne küstün bir sebep öyle? Niçin üzdün beni böyle? Sükut etme aman söyle. Ne gördün aşinalıktan? Ne buldun bir vefalıktan?

Sevgili dinleyenlerimiz, bu gecede Yıldızlar Altında programımızın sonuna ulaştık böylece. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi, yine TRT Antalya Radyomuzdan seslenebilmeyi umuyorum siz sevgili dinleyenlerimize. Bu gece sizlere sunacağımız son şarkı, Vecdi Bingöl'ün güftesini yazdığı Saadet'in Kaynağın Hicaz bestesi. Alaaddin Yavaşçı'dan dinliyoruz. Gönlümün içindedir gözden ırak sevgilim, çekilmez biçimdedir bu iftirak, sevgilim. Hoşçakalınız.

0: TRT Name.
1: Gönüllerimiz bir, kulağınız bizde olsun. Baki kalan bu kubbede bir hoş sada olsun. Hoş Sada programı haftanın her günü 12 haberlerinin hemen ardından TRT Name'de.

İyi akşamlar efendim. Güzel İzmir'den gerçekleştirdiğimiz Akustik Name canlı yayınımızla sizleri selamlıyoruz. Bugün bizlere kemanda Onur Soysal, kanunda Ali Emre Arslan, bas gitarda Olgun Kılıç, piyanoda Caner Aral ve ritim sazda Onurcan Kaya ve İsmet Çakmak eşlik edecekler. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Akustik Name'yi siz kıymetli dinleyenlerimiz için Alparslan Kara İbrahimoğlu hazırladı. Tonmeisterimiz Yusuf Günday ve mikrofon başında ben Dilek Özkan Emiroğlu ve Emrah Yiğit, saatleriniz 19'u gösterene kadar şahane şarkılarla, türkülerle

0: Sizlerle birlikte olacağız efendim. Emrahcığım merhaba, nasılsın?
1: Merhaba Dilekçim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Yine dinleyenlerimizle buluştuk.
1: Birlikteyiz.
0: Yine bizim için, İzmir için bir akustik name günü, mutluyuz.
1: Evet.
0: Çok da güzel bir repertuar hazırladık dinleyenlerimize. İlk olarak Nihavent makamında bir şarkı seslendirdik. Tövbeler Tövbesi dedik. Bestesi Saadettin Öktenay, güftesi Turgut Yarkent'e ait bir şarkıydı. Emrahcığım şimdi ben Kürdili Hicazkar bir şarkı seslendireceğim izninle.
1: Tamamdır.
0: Efendim bestesi Necip Gülses ve güftesi Nuriye Eracar'a ait bir şarkı. Sizlerin de çok sevdiği, radyolarınız başında bana eşlik edeceğinize inandığım bir şarkı ve diyeceğiz ki: duygular coşuyor çaldığın zaman, sevgiler koşuyor geldiğin zaman.

0: Teşekkürler arkadaşlar bu güzel eşliğiniz için.
1: Dilek'ciğim gönlüne yüreğine sağlık.
0: Teşekkür ederim Emrah'cığım. Nefesimiz yettiğince söylemeye çalıştık efendim. Şimdi yine bir Kürdili Hicazkar şarkı var. Bestesi Hasan Esen, güftesi Fatma Onur'a ait ve diyeceğiz ki... Sen benim gönlümde öyle özelsin, birine söylesem bu kim diyecek?

0: TRT Name.
1: İzmir'den gerçekleştirdiğimiz akustik name canlı yayınımız devam ediyor efendim. Emrah'cığım.
2: Evet Dilek'cim, gönlüne yüreğine sağlık.
1: Teşekkür ederim. Şimdi sıra sende. Sen bizi her hafta olduğu gibi yine duygulandıracaksın hüzzam okuyarak.
2: Evet.
1: Bestesi İrfan Özbakır, güftesi Ayhan İlter'e ait bir şarkı seslendirecek sanatçımız ve diyecek ki: pişman olur da bir gün dönersen bana geri, gönül kapıma çıktır, çalmadan gir içeri.

0: Emrah'cığım, ağzına yüreğine sağlık.
1: Teşekkür ederim Dilekçim, sağ olasın.
0: Yine mest ettin bizi. Şimdi de segah bir şarkı seslendirecek sanatçımız Emrah Yiğit. Güftesi Vecdi Bingöl, bestesi Saadettin Kaynağı'na ait ve diyecek ki: Leyla bir özgecandır, kara gözlü ceylandır.

0: Ağzına, yüreğine sağlık
1: Teşekkür
0: Emrahcığım.
1: ediyorum Dilekçiğim.
0: O
1: Sağ
0: kadar
1: olasın.
0: duygulandım ki. O kadar da sevdiğim bir türkü ve o kadar da güzel seslendirdin
1: Sağ olasın.
0: kıymetli
1: Teşekkür ederim.
0: saz sanatçısı
1: Elinizden.
0: arkadaşlarım. O kadar da güzel eşlik etti ki.
1: Evet, sağ olsunlar ama böyle bir işte elimden geldiğince
0: Çok güzeldi.
1: seslendirmeye
0: Nefesine,
1: çalışıyoruz
0: yüreğine sağlık.
1: türkülerimizi.
0: Efendim, bugün yine duygulanmaya devam edeceğiz. Sanatçımız Emrah Yiğit bizi biraz daha duygulandıracak. Eskilere gideceğiz. Sizlerin de çok sevdiği bir şarkı seslendirecek. Bir Selami Şahin bestesi ve diyecek ki, aslında bu şarkıyı değil mi Zeki Müren'den dinlemeye çok alışığız. Benim
1: Evet.
0: kulaklarımda hep sanat güneşimizin sesi var bu şarkıyla.
1: Evet.
0: Ve diyecek ki sanatçımız Emrah Yiğit, gitme sana muhtacım, gözümde nursun, başımda tacım.

0: Teşekkürler.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Ne güzel şarkılar, ne güzel, değil mi?
1: Evet. Çok sen güzel de, yaşanmışlıkları var bu şarkıların.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Sen de bizi eskilere götürdün. Ağzına yüreğine sağlık.
1: Çok teşekkür ederim, sağ olasın.
0: Şimdi seni biraz dinlendirelim. Yine eskilerdeyiz.
1: Evet.
0: Yine dinleyenlerimizin çok sevdiği, bizlere eşlik edeceği bir şarkı. Bir Barış Manço şarkısı.
1: Evet.
0: O kadar da güzel ki, o kadar da makamsal.
1: Çok da seviyorum. Provu da dinlemiştim. İnşallah dinleyenlerimizle beraber
0: inşallah
1: şimdi tekrardan dinleyeceğiz.
0: İnşallah. Ve diyeceğiz ki efendim, ellerimle büyüttüğüm, solarken dirittiğim çiçeğimi kopardın sen, ellere verdin dağlar dağlar.

0: Teşekkürler.
1: Dilek'cim nefesine sağlık.
0: Teşekkürler. Yine eskilerdeyiz. Ne evet. Güzel şarkılar, ne kadar yaşanmışlığı olan değil mi? Bu şarkılarla güldük, bu şarkılarla ağladık.
1: Evet.
0: Hep var olsun güzel şarkılarımız.
1: İnşallah.
0: Az önce söylemiştim ya, biz sevgili Emrah Yiğit'le efendim bu hafta türküleri sen okuyacaksın. Bu hafta ben okuyacağım. Bazen evet. Böyle tatlı bir atışmamız oluyor. Lakin bu hafta hem Emrah'cığım bir tane türkü seslendirdi sizler için. Ben de türkü formunda bir beste seslendirmeye çalışacağım. Ve diyeceğiz ki efendim, saçlarıma rüzgar değdi, elin gibi, elin gibi. Ben o rüzgarı tanırım, dağ kokulu tenin gibi.

0: Teşekkürler arkadaşlar.
1: Bilgisim, yüreğine sağlık.
2: Çok teşekkürler Emrah'cığım. Çok kısa bir süremiz kalmış. Evet. Bir şarkımız var dinleyenlerimizde, değil mi? Çok duygulandırdık, biraz böyle hareketlenelim. Öyle evet, veda edelim evet. istiyoruz. Efendim, bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmayı diliyoruz. Ve şahane bir Nihavend şarkıyla akustik nameyi bitiriyoruz. Buyurun arkadaşlar.

Musikimizin yine birbirinden güzel namelerini bugün sizler için sunacağız. Bu yayında programımıza Uşak makamında şarkılarla başlayacağız. Şekip Ayhan Özışık'ın çok sevilen bir şarkısını geçtiğimiz yıllarda aramızdan ayrılan kıymetli sanatçı Faruk Tınaz'ın sesiyle buluşturacağız sizlerle. Faruk Bey'in 2006 yılında yayınlanan Dinlenesi Şarkılar albümünden bir kayıt sunacağız. Gün gelir de beni unutursun demiştin. Kalbimdeki bu derdi uyutursun demiştin. Ne ben seni unutabildim, ne bu gönlümü avutabildim, ne bu derdimi uyutabildim. Unutamam seni, unutamam seni.

Havada solarken akşamın gülü, ufuktan çözülmüş güneşin tülü. Evet, bir Arif Sami Toker bestesinde Mustafa Sağyaşar'ı dinledik. Sanatçının 1997 yılında seslendirmiş olduğu bu eserden sonra şimdi 1970'lere uzanıyoruz ve Muazzez Abacı'nın seslendirmiş olduğu Uşak Makamı'nda bir Şükrü Tunar bestesine kulak veriyoruz. Güller arasında seni bensiz gören olmuş, gönlüm yüzünün rengine düşmüş de ben olmuş.

Bu çok sevilen Uşak makamındaki İstanbul türküsünü Belkıs Dikmen icrasıyla dinledik. Efendim şimdi Bayati makamında bir Yusuf Nalkesen şarkısına kulak vereceğiz.

Fehi Aksoy'un ilk kez 1967 yılında seslendirmiş olduğu bu şarkı 2014 yılında Hatıralar isimli albümde bir kere daha seslendirilmiş. Biz de sizlerle bu kaydı paylaşıyoruz şimdi. Yüklüyüm dertlerden yana, acı söz söyleme bana.

0: Kıymetli sanatçı Safiye Ayla'yı anıları, güzellikleri barındırdığı sesiyle dinledik Hüseyin'i makamındaki bu türküde. Evet, birlikteliğimize Erol Sayan'ın Güftesi Necla Gürer'e ait şarkısında Yaşar Özel'le devam ediyoruz. Bayati makamındaki eserin dizeleri ise şöyle. Seni ne çok sevdiğimi söylesem de bilemezsin. Hatıramdan hayalini istesen de silemezsin.
1: Seni ne çok sevdiğimi söylesem de bilemezsin.

Vay Sürmeli isimli uşak türküde Gönül Yazar bizlere seslendi. Sanatçı bu şarkıyı 1993 yılında yayınlanan Kırmızı Gül'ün Alıbar albümünde dinleyicileriyle buluşturmuştu. Evet efendim, Uşak, Bayati ve Hüseyin'in şarkılardan sonra şimdi birlikteliğimizde Segah ve Hüzam şarkılara kulak vereceksiniz. Çok özel bir eseri farklı bir düzenlemeyle sizlerle paylaşacağız. Saadettin Kaynağ'ın Segah şarkısını Tülin Yakarçelik'ten dinleyeceğiz. 60'lı yılların sonuna 70'lere uzanacak. Ve o yıllar Fehmi Ege önderliğinde kurulan Hafif Batı Müziği Orkestrası eşliğinde farklı bir düzenleme ile yapılmış bu kaydı sizlerle paylaşıyoruz şimdi. Bir rüzgardır gelir geçer sanmıştım.

Sana nasıl susamışım anlatamam hasretimi. Meğer ben ne yalnızmışım, unutturdun bana beni. Evet, böylesine duygusal sözlere sahip olan şarkıyı daha ritmik bir şekilde dinledik. Rüştü Şardağ zannediyoruz bu şarkıyı bestelerken içimize işleyen dizeleri bir parça unutturmak adına bizlerle paylaşmış. Segah makamındaki bu şarkıda Nesin Sipahi bizlerle birlikteydi. Kıymetli dinleyicilerimiz, yavaş yavaş programımızın son bölümüne merhaba diyoruz. Yine Segah makamında bir şarkı dinleyeceğiz. Teoman Alpay'ın güftesi Senur Çelik'e ait şarkısını Ankara Radyosu'nun kıymetli sanatçılarından Ela Altın bizlere seslendirecek. Kendisine de sevgilerimizi, saygılarımızı yolluyoruz. Gurbet içimde bir ok, her şey bana yabancı. Hayat öyle bir han ki acı içimde hancı.

Hiç kimse dolduramaz kalbimdeki yerini. Yok artık benim için senden başka sevgili. Nazan Sıvacı bizlerle birlikteydi, değerli sanatçımız. Selahattin Altınbaş'ın Güftesi İlkan Sana Ait Hüzzam eseriyle konuğumuz oldu. Efendim, bu şarkının ardından Segah makamında bir Necdet Tokatlıoğlu şarkısına kulak vereceğiz. Yine geçmişe uzanacağız. Biliyorsunuz yayınımızda çok aşina olduğunuz ve çok bilinen şarkılara yer verirken aynı zamanda 80'li 90'lı yılların unutulmaz eserlerine, belki de kulağınızın çok alışkın olmadığı eserlerine de yer veriyoruz. İşte şimdi dinleyeceğimiz şarkı onlardan biri. Sözlerini İlkan San'ın kaleme aldığı şarkıda Metin Milli bizlerle birlikte. Benden başkasını gözün görmezdi, benden başkasını gönlün sevmezdi, bensiz olamazdı gündüzün gecen, hani bu sevdanın sonu gelmezdi.

together.

Kıymetli sanatçı Samime Sanay unutulmaz bir Segah türküyle bizlere seslendi. Karam dedi. Dinlediğimiz bu eser sanatçının 2005 yılında yayınlanan Hoş Geldin Aşk isimli albümünde yer alıyordu. Sevgili dinleyenlerimiz, Uşak, Hüseyin'i, Bayati, Segah ve Hüzam eserlerinin ardından programımızın şimdiki bölümüne karciğer şarkılarla devam edeceğiz. Klasik bir eserle sizlere sesleneceğiz. İstanbul Radyosu'nun değerli keman sanatçısı Aydın Varol'dan dinleyeceğimiz karciğer taksimin ardından Gökhan Sezen, Fehmi Tokay'ın güftesi Lütfi Fikret German'a ait şarkısıyla konuğumuz olacak. Ve dinleyeceğimiz kayıt sanatçının 1996 tarihli Bir Şarkıdır Yaşamak isimli albümde seslendirmiş olduğu bir kayıt. O ahu bakışlara bir anda kandın gönül, neden inandın ona, nasıl aldandın gönül? Sen ki her söze kanmaz, her vade inanmazdın. Neden inandın ona, nasıl aldandın gönül?

Saadettin Kaynağ'ın güftesi Refik Ahmet Sevengil imzalı Karciğer şarkısını dinledik. Tahir Aydoğdu şefliğinde Ankara Radyosu'nca hazırlanan yapımda Suat Yıldırım bu şarkıyı 2016 yılında seslendirmişti. Birlikteliğimiz yine Karciğer makamında bir şarkıyla devam ediyor kıymetli dinleyenler. Şimdi dinleyeceğimiz Şekip Ayhan Özışık bestesinin güftesi Müzeher Güyer'e ait ve yüreğimizin bir köşesinde özlemle andığımız tüm sevdiklerimiz için paylaşmış olalım bu güzel şarkıyı Suat Sayın icrasıyla dinliyoruz. Unutmadım seni ben, unutmadım, unutmadım. Her zaman kalbimdesin. Aylar, yıllar geçti. Söyle sen neredesin?

Bu kış hanım İstanbul'a taşın da eğlenelim, zevk edelim kalpakçılar başında. Karciğer makamında İsmet Ağa'ya ait eseri Necmettin Yıldırım'dan dinledik. Kıymetli TRT Name dostlarımız, birlikteliğimize yine karciğer şarkılarla devam ediyoruz. Şimdi bir Cevdet Çağla klasiğine kulak vereceğiz. Güftesi Niyazi Güler ve Behçet Kemal Çağlar imzalı bu şarkıyı Ankara Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Ela Altın bizler için seslendirecek. Ve aynı zamanda bu kayıt 2016 yılında Cahit Ünyaylar şefliğinde yapılmış olan bir kayıt. Bunu da hatırlatalım. Gül açar, bülbül öter, yaz geçer, yar güler, gönül ahtan vazgeçer.

Sözleri Ramazan Gökalp Arkın tarafından kaleme alınan Karciğer makamındaki Saadet'in Kaynak şarkısını Seçil Eper'den dinledik. Özlediğimiz bir sanatkardı Seçil Eper. Uzun yıllardır takip etmiyorduk ama buradan güzel şarkılarla sesini duymaya devam ediyoruz. Evet efendim, biliyorsunuz programımızda kah geçmişe uzanıyoruz, nostaljik şarkılarla sizlere sesleniyoruz. Kah günümüze yaklaşıyoruz ve bu eski sevilen şarkıların güncel düzenlemeleriyle sizlerle paylaşımlarda bulunuyoruz. Şimdi ise zaman tünelinde 2006 yılına uzanalım ve Faruk Tunaz'ın Dinlenesi Şarkılar albümünde seslendirmiş olduğu Yusuf Nalkesen bestesine kulak verelim. Yalan değil, pek kolay olmayacak unutmak. Öyle zor, öyle zor ki seni içimden atmak.

İzmir Radyosu'nun değerli sanatçısı Mehmet Şafak, Cengiz Cermen'in güftesi Engin Çır imzalı Hicaz şarkısıyla konuğumuz oldu. Gözler gözlerden ayrı, sözler sözler.

Özelden ayrı, dizler dizlerden ayrı, gurbete ne lüzum var dedi. Evet efendim, bu güzel şarkının ardından biz de şu dileklerde bulunuyoruz. Umuyoruz sevdiklerinizden ayrı kalmayacağınız, hasret çekmeyeceğiniz nice güzel günleriniz olsun. Evet, bu güzel dileklerle şimdi gelin bir başka Hicaz şarkıya kulak verelim. Ankara Radyosu'nun değerli şeflerinden Ziya Taşkent'in bir bestesi, Güfte İlhan Behlül Pektaş imzalı. Ve kıymetli sanatçı Metin Milli'den dinliyoruz. Rüzgardın seninle yarışamadım, yağmurdun seline alışamadım. Neşenle bir türlü tanışamadım, yüzümden af dile vefasız zaman.

Geçti yolun yarısı, çekilmez oldu ömür. Beste ve güftesi Necdet Tokatoğlu'na ait Hicaz şarkıyı kıymetli sanatçımız Serap Kuzey'den dinledik. Evet, programımızın son bölümünde yine Hicaz bir şarkıya kulak vereceğiz sevgili TRT Name dostlarımız. Güftesi Reşat Özpirici'ye ait Adem Şahin bestesi. Zeki Müren'in 1991 yılında yayınlanan Doruk'taki Nameler adlı albümünde seslendirmiş olduğu bir eser. İçimdeki özlemi uyutamıyorum yar, gözlerimdeki nemi kurutamıyorum yar.

Unuttum demeyi ne çok isterdim. Bir aşktan bir aşka konup göçmeyi. İnan ki çok büyük çaba gösterdim. Yapamam adını silip geçmeyi. Kalmadı yanacak yerim sinede. Çok sevdim, severim seni yine de. Sevmiyor olsan da bir kez senede, düşünsen kapımı çalıp geçmeyi. Hasretler canıma artık yettiler, umutlar avcumdan uçup gittiler. Öyle ki kabuslar adet ettiler, her gece uykumu bölüp geçmeyi. Anılar karşımda durakladılar, saçım sakalımı hep akladılar. Karalar bahtımda konakladılar, hazanlar bil.

Sevgili TRT Name dostlarımız, Güne Bir Şiir Bırak köşesinde bugün yine çok kıymetli dinleyicilerimizden edebiyatçı ve yazar sevgili Hasan Hüseyin Yılmaz'ın dizeleriyle seslendik sizlere. 2018 yılında kaleme aldığı Ne Çok İsterdim isimli şiirinden harika dizelerdi. Bu güzel duyguları şiirlerinde bize yaşattığı için kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz ve yine şarkılarla musiki yolculuğumuza devam ediyoruz. Şimdi ise Yüksel Uzel'e kulak vereceğiz. Kıymetli bestekar Turhan Taşan'ın Hicaz şarkısını seslendirecek sanatçımız. Aynı çatı altında aşkımız bir yalandı. Dönüp baktım maziye, paylaşacak ne kaldı?

Reşen Çalar bestesine kulak verdik. Hicaz makamındaki bu şarkıda sanatçı bize şöyle seslendi. Meşesiz dağlarda meleyen kuzu, sürüden ayrılmış dermansız ağlar. Efendim, bu dinlediğimiz şarkı dışında sanatçının 13 eserlik 89 tarihli bu albümünde albüme adını veren bir Mustafa Erses şarkısı olan Felek ve yine bir Ziya Taşkent şarkısı olan Dinmiyor Hiç Bu Akşam Ne Gözyaşım Ne Acım, Selahattin Altınbaş'ın sevilen eseri Mutluluk İstiyorum ve Osman Babuş Şunun unutulmaz şarkısı Kanımda Kıvılcım gibi şarkılar dikkat çekiyordu. Bu bilginin ardından da ne yazık ki programımızın sonuna gelmiş olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Ancak biliyorsunuz biz her gün bu mikrofonda ortak duygularda en güzel şarkılarla sizlerle buluşmaya devam ediyoruz. Teknik yönetmenimiz sevgili Tamer Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en güzel dileklerle huzurlarınızdan ayrılırken sizlere anonim bir Hicaz türküde değerli sanatçı Umut Akyürek ile baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın.